Yanıla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anlayın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini sağlayın.

0: Hürmetli radio dinleyici dostlar, yollarınızda biz Zemra
1: Bey'le... Semet Bula, Şifta Situvağıl çıkıp sizde.
2: He, hayırlı seher kızım. Çıkmayayım sizde.
3: Ümit var adam, her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutka çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz beriş aldı durgan güzel uçuruşla baldurak emelge aşk olsun. İsanızda bolsun ki turmuş aman kütülmegen hoşallıklağı tolgan boludu.
1: 174 Katmış Sanat Radyosu siz bilen bile etraftaki güzelliklerini boyqaş üçün her vaqt tayyar.

yol yürüyatkan her birinler için mülazimet kılıp, kalbinlerini illetalıgan bolsak, bunundan tolumu xursan bolgan bolamız. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silerge hemrah.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, hem de diyeqtanlar programımızdan yarqın isim sayıbısı da bulsun. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sayıbımızda 1. iyul ordunuğu erişkücü, 1909-cı şi, 161-cı tuanının pensiyaya çıkan hizmetçisi Vedoyo doğrusu da sözləp berimiz. 1. iyul ordunuğu erişkücü, 1909-cı şi, 161-cı tuanının pensiyaya çıkan hizmetçisi

Diye çigra sakçı kanısı. Sarbulak çigra sakçı iştira ponkıtı da turuşluk halık sakçısı bulup videoyu bilen koşna buldu. Canlandaki su makanıdın garbi şimaldaki çigra iğzıgıcı. Çöllükteki garipsiniş, yurtını seyginiş azabı ilgiri çın yün sonunda tavırınış peyda kılgan idi. Videoyu'nun söz hareketi arkalık ülgü bulup terbiyelişi, Herkatimlik ammını kutkuzup yardan beriş. Tiniş amallıkını koğdaş emeliyeti, Çin Yunsoğ'nun çigranı koğdaş etkadını çıngıt kaşka. O yaşlık baharını çigra çarlaş yolu ısındırdı. Esli maksatını çigra teşinin yenigi nakışledi. O mındak dedi. Lavvey tağamdan çın turuşi mağa çigranı koğdaşının japa emez, belki mesuliyet işkerlikini, tallaş emez belki zimmigi iliş işkerlikini bildirdi. Ötken 60 yıllık çigra çarlaş yolunu əsligini de videoyu hayatçalanan halda mıdaq dedi. Çigranı çarlaş şəraidi bargan seri yaxşılandı. Oğul-doğul yolla tüp-düz karma yolga aylandı. Çarlaş avtomobilimiz bar boldı. Yana adamsız uşku işletidigan bolduk. Her millet ammının turmuşumu bargan seri yaxşılınıp, yemek işmek, kiyim kecekten gam kılmaydıgan, inak itipak ötüdigan boldı. Мені текімі хочал қылғыны барған сәрі көпліген яш Шинжаңы келіп, Чигра районда елтіз тартып, вәтәнге жауап қайтырышны халайдыған болды.

0: ватады. Түргіземі 1 миллиард 20 миллион юан мәбләг сейленіп, 39 шамал күші генераторлар группысы құрылуды. Нөвәтті, шамал генераторы ұл тәкчісінің 70%-ті, бесінмашырш пункті топ құрылышының 90%-ті тамамланып, ток еткізіш лейінгесі омами құрылышының 60%-ті тамамланды. Түр құрылышы нәқ мәйданның мәсулі Ван Зәйін, Түр пүтіп ішкі кіріштірілгенін кейін районның тарақият типіне ешіл тарақият типіғі өзгертішке күшілік құлвет қоштығалықыны білдіріп мұндақ деді. Бұйыл 13-кінші айда тұнжы кеттім торлаштырыш, 2027-лі 4-кінші айда пүтін сығым бойынша торлаштырышыны мөлчерлідің. Түргі мәплік салғыш тарапның мәсулі Сөй Джи Юң мұндақ деді. Бұл түр ішіліп чықырышқы кіріштірілгенін кейін омымы генераторлар сығымы 300 мегабатқа. Yıllық tok çıkırış miqdarı təxminən 770 milyon kilovat saat yetidi. Yıllık otur hesablan təxminən 450 min tonna karbon az qoyub berilidi. Bintuan 13-cü şişesi Xonxin 2-ci meydanının hər qaysı tur quruluşu naq meydanlarımı oxşaslı qaynam taşqılıq çömdi. Hazır Şincan Yaoyang Moyit Qoğdaş Pən Texnikisi Çəklik Şirkitinin yılığı 300 min tonna quruq arlaşma aldığını yasalgan lay işləb çıxırışdırı, işləb çıxırış leyingəsinin yürüşləşkən üsküllərini quraşdırış məşğulatı basqıçıqı kirdi. Şirkət deyqtini quruq arlaşma aldığını yasalgan lay tətqiqilib yardış, işləb çıxırış və setişqi qaratqan. Şirkətinin baş direktori Du Fang mundaq dedi. Asasi gavdi ishlab chiqarish liniyasini qurashtirish, qurish xizmatini tamomladik. Bu yil 10-chi ayda to'qliq sinoq qilish va ishlab chiqarishga kirish turishni mo'ljalladik. Shenjang Shinyao Luke Moyit Qo'g'dash Pan Texnikisi Cheklik mas'uliyat shirkatining ko'p miqdorli qattiq tashlandiqlarni maslashib, bartaraf qilish bazasi qurilishi turida jiddiy qurilish qilinmoqda. Бұл түргі жәмі 70 миллион юан мәбләг сейлінген болып, бірінші қарарда ашырмы қымыт юқры қалтысыны асас қылған еншіке пішіқлаш кәсбе ішіліп чықырышқы кіріштірілуді. Ішкенші қарарда көмір күлі қаттарлық көп мақтарлық санаат қаттық ташландуқларыны байлық қайландырып пайдыныш бөліге орылаштырылуді. Бұл түрінің еллік ішіліп чықырыш иқтидары 600 мін тонны қылып лайы әләнді. Bu yil kirganidan buyon Xonxin 2-chi maydoni savdogar chaqirib mablag' jalb qilishni faol qanot yoydirdi. 8-chi ayning oxirigacha yangidan quriladigan, davomli quriladigan jamiyat selmisi turi 25 bo'lib, umumiy selmisi 11 milliard 682 million yuan bo'lgan. 9 turda ish boshlangan bo'lib, jami amaliylashgan amaliy buyum 304 million yuan yetgan. Xonxin 2-ci meydani kəsibni ilgir sürüş mərkizi partiya yajikisinin şujisi, modir Yang Guanggang mundaq dedi. Karxallarının noxtlıq türü quruluşlarını əməliyiləşdürüşünü ızlap təkşürüb, karxallarının bütün cəryallıq mülazimət qabbaltı xizmətini dəlcayt yaxş işləb, teyx müküb əla usbətli kəsib türlərinin baldır əməliyiləşi, baldır pütüşi, baldır işləb çıxırışı kırıştırılışı, baldır ünün birşigi türtkü bolimiz.
1: Stansımız xəbəri. Bu yılın aldınqı 8 ayda Şincan boyunca tömür yol arqılıq Şincanın kömürünü sırtqı toşuş miqdarı 68 milyon 843 min 100 tonu tamamlanıp, bultırq şu məzgildikidən 11% açdı. Qumulunun sırtqı toşulğan kömür miqdarı bütün Şincanın sırtqı toşulğan kömür omumi miqdarının 20-dən köprəkini igilidi. Bu yıl kirgendim bu yan, Qumul ölkü alqıgan energiya əmkarlıqını sıcıl əməliyleştirip, əşya obroti toşuş küçü sistemisinin dərəcəsini östürüp, kömür kallarının aqıl işləp çıqırış ixtidarını yenilab, energiya təminatıqı kapalatlı qiliş üçün süpətini östürüp, ünümünü aşurdi. Yakında Qumul şəhri Xunanın Yöyangdiki Şangyin nahiyyəsi bilən energiya əmkarlıqı ornatdi. İki caydaki karxanalar muvaffaqiyetlik kelişim imzalab, Şincanın kömürünü Xunanga yetkizish əşya obrot yolunu oğuşluq ravallaşdırıb, Huajong energiya təminatıqı kapalat qilishdiki kəmtikliklərini toluqıldı. Bu yıl kirgandan buyan Qumul sijil türde köp xil şekildeki birleşme transport yolunun derecesini östürüp, sırtkı toşuş transport küçünü aşırıp, Beijing, Tianjin, Hebei, Huabei rayonini təminləşki kapalatlıqlış ixtidarını puxtılab, Şincanın kömürünü sırtkı toşuşta köp noxtada iş başlaş, bütün rayonu ravallaşdırışını iş qaşırdı. Yakında 3300 tonna ala süpetlik işlenmeyen taş kömürlük kaçılangan yük poezi Kumul Sentanhu Vokzal'dan Sanshi Shouzhou'ga yolga çıkıp ahırda Tangshan portiga yetip bardı. Bunun bilen Goyuan Zhouzhou guruhinin Şinjan'ın kömürünü Sanshi'ge yetküzüş tunji poezi muvaffakiyetli katnap Şinjan'ın kömürünü Hebeyge yetküzüş boyunca daimlik ta'minlashga kapalatlık qilishga kuchlik quvvat qo'shdi. Goyan Zhouzhou Beijing Energiya Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi Santanhu Vokzalının Nakh Meydan Mesuli Wang Wenyong muhbirge mındak dedi. Hazır Santanhu'dan ayda 80 bin tonu etrafıda kömür toşuvatımız. Her ayda 100 bin tonu kömür toşunu nişan kıldık. Şinjan'ın kömürünü sırtkı toşuş yeni yolunu sıcıl kengaytıp, Bahar Gölü'nün ala süpetlik kömürünü memleketinin her kayış çaylarına yetküzümüz. Bayıngulun oblastının gelgen sayahatçı Li Yun mındak dedi. Rengarenk cuhar gülünü gördüm. Pek çıraylıkken, Nurgun hizmetçi biz bilen hem türtkü boldi. Yana mukapat belirtigimi eriştok. Sel turup balamını ilip berip, mukapat buyumuna olmaştırıp gelemen. Xotan yotkan kadimi şehri Zhongqiu bayramıda Yütyen'de ait oldu. Devlet boyunca bayram birlikte tebriklendi. Koş bayramlık devlet uslubi katta merikisi ötküzüp, öyge kayıçını asasi liniye akılıp, devlet uslubi bağı sayılısı yeni manzarısını çökme şekilde berpa kıldı. Guangdongluk sayahatçı Feng Jie mındak dedi. Mın anlığandım bir körgen alaken, yepyeni tesiratkı igi buldum. Sərxil naqşı usul nomorları, tarixi çüfendürüşlər kişigi yeniç tuyğu berdikən. Bu, qızğın kəypiyatın xuşal bolduq. Bu yerdə intayın güzəl Zhongqiu bayramı ötküzdük.
0: Stansımız xəbri. Ürümçi şəhri bu yıl şəhərni tücüplik başqırışını çoğunqırlaşdırıb, çeqiş, tazalaş, özgərdiş, kökərdişini bir gəvirləşdirib, dəriyicisini östürüş arqılıq, xalq durmuşçı qalaqları əməli işlərini puxta, yaxşı işləb, şəhər qiyabıdını sıcıl yenilğaşqa, puxralar bəxtini görələydiğən, tutalaydıqan boldi. Ürümçi şəhri bəxt yolu şimali 4-cü qoğudusudki uzaq məzgil taşlanıp qalqan bir parça yerini kiçik bağçı qılıp yasaşqı başladı. Kuruluş kılgıcı orun bu yerge sebde gül, zaranzı köyki katarlık onne çıkıl gül giyah dikti. Nöbette bu tür ahırlaşış baskıcı gikirdi. Yakın etrafta olturuşluk ahale Zhang Jingwen hazır aram aldığın yakşı cayığı erişken idi. Umundak dedi, bu yer öyüm yakın, küçük bağ çıkılıp özgertilgeninkin muayetimi güzelleşti. Tamak dinkin bu yerde ayılınıp seyli kılalaydıgan bulduk, bek yakşı buldu. Köpçülükke köp kolaylık yaratıldı. Bu yıl 7-ci aydan başlap Ürümçi şəhərinin Tianjin rayonu köp tarmaq bilan birleşip çeqiş, tazalaş, yeşillaştırış bir gevitleştirilgen özgertişini yolga koydu. Bu yıldan kalmayı koçu boylarda köngül eçiş bağıtısının töğütünü yeğindin kurup, şəhərinin yeşillik boşluğunu kengaytış bilan birle, etraptaki ahallarga aram alıdgan yaxşı cay köp eytip yerdigan boldu. Merkezi şehir rayonu yana 310 kolunu oltıraq rayonu yenilash özgertüştüri mas kademde yol koyuldu. Şinjan Kömürlük Geologi İdarisi Universal Geologilik Çarlaş Ətirti Aylıklar Korusi 20. asırının 80-ci yıllarda silingan bulup, yollar buzuluş, əslahlar konuraş, kökertiş çekiniş, turubu toğri küştün kiliş qatarlıq meselele uzaqdan buyan mevcut bulup kelgen idi. Özgert şarkılık bugünkü günde Oltırıq rayonundaki yollar tüzlendi. Tekşürüş kudukları remont kılındı. Türlük turubu liniyalarımı almıştırıldı. Aylıklar korostu oltırışlık. Yu Shujin mundaq dedi. Bu Oltırıq rayon sel konrap ketken yollar oğul donğul idi. Hazır yol yüzü sılıklanıp etrafına ait rətli kökertilip xuddi kiçik bağcıqlı uxşap kaldı. Öyümüzni su ötmez kılıp remont kılıp berdi. Bunandan hemimiz xatırcan bulduk. Özümüzni nait bəxti kis kılıp attımız. Bu yıl Ürümçi şəhərinin Saybağ rayonundaki şəhər yenilash özgertiş kuruluşu 8 koçudaki 126 Oltırıq rayonunu kapladı. Hazır karma yatkozup özgertilgen yol 5800 kvadratmetreden, grant taş yatkozup özgertilgen yol 2200 kvadratmetreden aştı. 72 tekşürüş kudukı müstekkenlip dereyitisi östürüldü. Şehir başkuru sistemisi bu yıl yol koyuyan, xalq turmuşu əməli işleri asaslıqı yollarının dereyitisini östürüp özgertiş, piyadlar yoludaki tozuq noktalarını tazılaş, xalqı kolay orunduk orun tış qatarlıqlarını öz içi kalıdı. Hazır umumi kuruluşunun 80% bitken.

0: yürüp, doğru şiltişki yetekçilik kılış layihasını tüzüp çıktı. Doğrugerlerinin kelinikli hüküm kılış, ciddi işlerini bir taraf kılış ve delcaydı mülazimet kılış iktidarı her taraflımı bağlandı. Müsabakaya katnaşkan Mahir, Karma Şehirlik Merkezi Doktorhana Doğrugerlik Bölümünün mesul doğrugeri ve çiğe bundak dedi. Doğrugerlik ambulatoru yesiye alaktar körsetmelerini sistemlik tekrar kılıp, misallarını tahlil kılışının toluk tertibini kayıt tahlil kılıp, uçur toplaş, doğru şiltişini bağlaş, kayıt tertip kesiliş, terbiyeleş ve ızlap yoklaşının umumi fikri yolunu noktalık meşk kıldım. Kesellerini umum gözlük bağlaşta fakat doğrulunu asas kılmay, belki boyusunuş çallıklının öz ara təsiri ve ızlap yoklaş, başkuruşkı teyhimi ahmiyet bermen. Bu kıl umumi təppekörünü doğrugerlik ambulatoru yesigi elip berip, kesellerinin doğrunu doğru işiltişi, beyhatlar işiltişi yardan bermen. Doğrugerlik mülazimeti, davalaş, saklıqını saklaş mülazimet sistemisinin muhim tərkibi kısmı bulup, keselliklerinin olniliş, davalaş, salametliğine əsliyi keltürüşünün bütün ceryanığı sandırılıdır. Bu yıl doğrugerlik mülazimeti tuncuq etim, dövlət dərəcli kəsbi maharat müsabıqısı tərtibi kırgızıldı. Abdonum Rakyolluq Səhke Sağlamlı Komiteti, Doğru Siyasi ve Asasi Doğru Tüzümü Başqarmısının başlığı Wu Fabao, Şinjandaki asasi katlam doğrugerlerinin iktidarı tekşif olmaslık, doğrugerlik ambulatoriyesi kuruluşunun başlanışı bir kadar keyin buluştak ahvalı karda, bu qitimki müsabıqa doğrugerlerinin sozulma keselliklerine başkuruş, doğru işiltiş terbiyesi, doğrularını kayıt tertip kesiliş, yekkalda doğru işiltiş teklifi beriş katarlıq cahitlerdeki iktidarını, ünümlük östürdüğallıqını bildirip bundaq dedi. Müsabıqıdaki münevver misallar, ölçemlik sözleşiş texnikisi, bir taraf kılış tertibini umumlaştırışkı bolduğun mülazimet qeylipiğe aylandırıp, Abdonum rayonunun doğru yerlik ambulatoriyesi, recep tekşürüp bekitiş, doğru şiltiş terbiyesi qatarlıq kesiplerini maskadende qeyliplaştırışı türkü bolumuz. Doğrugerlik ambulatoriyesinin mülazimet ölçümü, bəsbət kontrolluğunu bağlaş mexanizmini mükemmelleştirişini tezletip, doğrugerlik ambulatoriyesini davalış aparatlarının ambulatoriyesini bir tutaş başkuruş dairesine kırgızış təlbini əməliyleştirip, doğrugerini iş ornu boyu tərbiyeleşini sicil alğı sürüp, ammini yıqın ətrapla kəsbi doğrugerlik mülazimetinin bəhrimən qılımız.
1: Stansımız xəbri. Abdonum rayonidagi joylar yaqindan buyon qisqishpaqa, Janubiy Amerika, oq pravraki qatarliq suv mahsulotlarini ko'plab bozorga selib, har millat ommasining tomoq ustilini beyitdi. Oltin kuz faslida Ko'ktoqay nohiyasi Shuyuyuan suv mahsulotlari baxmichilik kasbi kooperativining baxmichilik bazasida qisqishpaqa baqchilar kemini haydab ko'lchakka tushib, kundalik beliq tutish mashg'ulotini boshladi. Suyi süzük, kırgıqı yeşil, bakmıcılıq kölçükü boyda hizmetçiler kıskışbaqı kapaslarını tertiplik uğurlaştırıp, tor yeyip, kıskışbaqı yığıp, ayırıp sevetki kaçılavat attı. Kasırıqı kök, korsıqı aq, hayati küçü tolup taşıqan kıskışbaqlar arq-arqıdan sudan çıxdı. Bu kıskışbaqlar bir-birden yoğan bulup, yetileşi kişini kuşal kılattı. Shuyuyuan su mahsulotlari baxmichilik kasbiy kooperativining kengash boshlig'i Li Banyao muxbirga bu yangi qisqichbaqlarni sun'iy usulda inchika tanlab darajaga ayirgandan keyin sovuq zanjirlik havo transporti va kasbiy ashyo obroti orqali tez bo'lganda 48 soatda mamlakatning har qaysi joylariga bevosita yetkazib bo'ldiganligini aytib bundoq dedi. Liaoning qisqichbaqisini asos qilamiz. Liaoning qisqichbaqisining shakal tashlish tez, baldur bozorga selinadi. Bu yil bozorga 20 tonna qisqichbaq selishni mo'ljallardik. Bu yil qisqichbaq mahsuloti oldingi 2 yildagidan ko'p bo'ldi. Seriq, oqlari to'q, donasi bultirqidan yo'g'on, hozir ta'minlash ehtiyojini qondirolmayotdi. Urum shahridagi Shuisi Lijing yezigilik kasbiy kooperativida 48 aylanma suv baxmichilik ko'lchiki ratlik tizilgan bo'lib, ko'k ranglik Janubiy Amerika oq pravraki suvni bahuzur uzatdi. Ishchilar pravraki tutish bilan oldirash bo'lib, shu joydagi bozorga selishga tayyorlik qilyapti. Kooperativning zavod boshlig'i Shi Tongwei muxbirga mundaqdi. Әр данысы 25 граммдан ашыды. Тұнжы түркім рак мәқсулатының 10 тонны болышы мөлчерленді.

0: Vaknaa hiyasının bazar cemi bazardaki Avustralya tatlıq suraki bakmıcılık bazısı da bazının mesuli Woodrow Yeo işçilerinin tor haltılarını tartışığı komandalı kılvat attı. Tor tartılışı bilen tan Avustralya tatlıq suraki mu su yüzgüle ilip çıktı. Kökü şiranlik posti kuyaş nurda adetin taşkırı parkırak hem çınkı örün attı. Woodrow Yeo növete setişten avat mezgilini kütü alğalıqı, tarqaq xeridarlar ve ticaretçiler bəs-bəsdə zakaz şürvatqalıqını eğitip ındaqdırı. Bu yıl 160 mo kölemdeki kölçekke 500 mın tal longşa kumçıqı salgan, 8 tonna etrapı da məhsulat elişini mölçerliq, hazır künige bazarga 2-300 kilogram etrapı da mal silvatımız.
1: Əmdi qısqı xəbərlər anlatımız. 2026 yıllık Dungu Medeniyet Sayahat Danlıq Şehirleri Velsbet Minip Seyli Sayahat Kılıç Paliyeti, Şincan Bay Bekit Paliyeti hem de 2. Növbetli Kızıl Velsbet Müsabıqsi 9. ayının 26-27 günleri Bay'da ötközülüp 300 nartuq mahirini katnışışı gelip kıldı.
0: 2026 yıllık Sanji Oblasti Mezilik Tağımları Medeniyet Sayahat Bayramı yakında başlandı. Bu paliyetke özgücü mezilik tağımlar, yezgilik has məhsulatları, gayri maddi medeniyet mirası körgezmisi, medeniyet icadiyetini sınaş bir gevdiləşdirilib, mezilik tağımlar medeniyet sayahatçılıkının çoğunqır yoğurluşuğu türtkü bulundu.
1: Şincan Tiyallay Xiangyu Yemeklik Çeklik Mesuliy Şirketi yığında Şangan Alaydı Memuri Rayonu Yemeklik Mohi Tazlıqi Mekkemisinin tizim gilip tekşürüştün ödüb, Şangan'ı təmilleydiğen tonutluğun yeni kalı göçü işlep çıkırışını tizim kaldırı salahiyetliği muhabbaqiyyatı gerişti. Bu, Şincan'daki kalı göçü kar kaldırının tuncuk etdiğin bu salahiyetki erişişi. Bunun bilen Şincan'ın əla süpetlik tonutulğun yeni kalı göşi Şangan bazırıqı beybas kırışta icazet yolu xeytliği erişti.
2: Hürmetik radio anlıqçıla, yukurda Şincan radio televiziya stansısının ətigelli xəbərlə proqramısı bu içi anlıq işbədiq.
3: Yolur aldınız əmrə.
4: Bana, başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

0: Yollap sistemde sen gan boğan dike manda vis buçurlarını birip sen gınlığınız ikbadilen hakkını gülnigar.
1: Aliye.
2: Yaşma yaşma bir yetiştir diyor Havriman. Şimalıkta o senin yeni manga yılmış ilgilisin. Bir süreç bere.
0: Makul bayağı umak nemin unutup kaptı desin az uçu can. Yesli gep gelsem kırlıklarını unutup kaptı yılık. Arap'ta ep gitti o ki kırlıklarını ep gitti. Hem de kırgıl unuma yeni kaydı elip öyü man dem. Kırlıklarını ep gelip ananın ikin kırmendeydi o dem. Şu eketimiz çüştüklaydı kan şüphe emez maç kırlıklarda.
1: Malum tuluk ekelen la de tapılığan de. Bopta. Tiyeli ucu kızıl çıraktan başarılar sel köptü gavçur ne. Tor taksi yüzüp can evetip de.
0: Ay bu Nurali Qashqadi ka, ma toki qamgan mashinasidan toki qamgan Nurali Qashqada Yusupjan sizga to'g'ri kelmaydi ekan ku.
1: Odil Solsariyningki oldidagi yo'llarda oltin kumush yo'li qarab manga yo'nishda mashinalar ko'p to'silish badiga uchur Nur avat turaman.
0: Ma Nurali Qashqadiki Nurali Qashqa shahri ma xoshi shovchining oldidagi. Mana qaysi anglug'uchimizga qulay ma telefon nomerini avatib to Qashqadiki do'stlar man qulay ma shovchiga yaqin desanglar va nomerini avatib qo'yaylik Nuraliga bir yordam qilib mashinasini o'taldirib o'tgan bo'lsanglar.
1: Fukanji ma 3-chi ayining oldidagi to'xtib qo'ygan mashinalarni bir boshqurmamda toza chaplis bo'ldi deb Erbolning ochiq kapti qo.
0: Ochiq keldida avat deganda oldirib yo'llar to'silib o'tganda qolayim qon to'xtib qolgan bir mashina da qolayim qon mangan odamlarga degan qopa ashna mangan gapda hozir. Adil soğudu
3: sarı.
1: Hey, rahmet.
0: Rahmet, rahmet. Cuma kündü onda az yesliğe bahagıçımızı uçur bir yerin bulamdı.
1: Buldu. Buldu. Dediğimiz o, aşağı dediğimiz o.
0: Siz şundan düşmeydikken.
1: Yeni şeyden Qashqadagi maşallah uyquqda çıx dedi Şavşoy.
0: Adıl Solsariyning oldidagi yo'llar oltin kumush yo'li qarab mangan yo'nishda deb turib desek, uchuvri chiqdi chiqim deb qoldik asmonlan atab turib demsak ham.
1: Sanfango yo'llari demesem biz sizlarga bek to'zilib ketdi deb mutallib javob chiqar yo'llabdi.
0: Qaysar usul oyig'i sotiman degan anglug'uchimiz muchur yo'llar pravomni almashtirish vaqti o'tib qotgan. Tianshanchu atrofida nima almashtira olaman pravomni deydi. Aşu
1: Tiyanshan raylıq motorlu qatnaşma vasitalarını başqarış orunda yeni ma 10-cı yolun burunq ağırq bekitinki avstrikə döngə çıxılğan Dajonun 4 test dokunu vaylıq döngəğu aşada Tiyanshan raylıq motorlu qatnaşma vasitalarını başqarış orunda şu yerdə bijasınız buldu.
0: Tamamən doğru. Sünni yemra yollarda avtomobillar ən tan köp sürət asta degan uçurna jan kezar avatıbdı, juma?
1: Qaysı film deydi? Tamamən doğru.
0: Qaysı film?
1: Çoğuzanın aldıdık yollar Ravan kədigə uçurna yüzüp jan avatıbdı, rahmat. Biz anımızdan bir sual qaldırıb qoyum da. Mən bir sual qaldırıb baqayım ha.
0: Hə, qaldırğan.
1: Ау.
0: Бугун жооп бере аласыз, мукапатламсыз?
1: Гарип саяат фильмининки дейми?
0: Ха, ха.
1: Гарип саяат фильмининки? Аяллар дөөлтиги бардыган кысмы канчынчы кысым? Эң тез сүрөттө биринчи болуп келген, э?
0: Жакын якын эн үчүн көрүйтүпсүз да, кичкене. Алижан Кашкайга бармакчы идок, мен бир суал сурап баксам, Үрүмчү Лупнур жолдон саат канчаларды маңса акыркы мупсук багыча акы төлөмөй өтүп кеткил болду, сиз мушу жолдон толмаңсыз. Шоң маң бир мәсәт бериң, мен 30-нчы числа Кашкайга бармакчы экем, Алижан чоң шуржан. Шуну ойлайм, мен кандай маңса, мен аяксыз мен не кылып, немене кылып, мушунда пул төлөмөйлам, кирип кете алайман Кашкайга, сиз маң вакытты белгилеп берсеңиз. Мен шу
1: бойунча чыксам
0: дейди, Үрүмчүдөн Кашкайга.
1: Үрүмчүдөн Кашкайга маң, улас Үрүмчүдөн Корла деп ойлосак болду экен, Үрүмчүдө 3 саатны мөлчерлесеңиз 12'den birini alsak 11, 11'de yeni birini alsak 10, 10'da yeni birini alsak 9.
0: 9'da birini alsak 8 ise. Daha koydun mu başına?
1: 9'dan. Ay keşlik çö. Siz çö kıra, mada kılın. Keşlik. Keşlikmiş yollarınızı biz emra programımızın tüy tüy tüpül çö. Onun ki bir piyal çay içi bitmezsiniz bu ki. 3 saati var siz emez mi?
0: Uzun tamak yap oturuk etmen keşlik tamak demek için.
1: Aştak.
0: Şunu oğlan...
1: Hem de bile aldınız mı?
0: Bile misiniz yan kaydı soran aşkısı yok mu? Tatın mı? Hıpın nalı mı tosluk etti deydi ayıkı ya? Yücün geydi toslu şey gırgı bir gün deydi Kayser Can. Doğru depegen siz ha?
1: Doğru tohtan mı?
0: Nimi nimi tohtaydı?
1: Tordun taptı mı? Tordun tepti hem biz ya?
0: Tordun mı?
1: Hmm.
0: Vay hazır o da baba bir kürgüsü de birem ki. Kaşkaya'da yolu çoruyor. Donçun Kaşkaya daha şu yana oldu ki ayrı durum karap mangan yolun işte maşallah köp toslu şey yok deydi. Şavbeytu. Oğlum ne torsoğa ip kirgen ha çeper taksi mi oğul kek kaptı mı o mu kek?
3: Geldim ama imusta. Ben bir kötü. Gelgen ama imusta.
0: Kepopto yesliga mana.
1: Kırlıklarını
0: ilip.

0: Şundan.
1: 16-nji kısımdı yazdıvçu. Salam
0: Kim doğru cevap beripti? Aşireliyim doğru
1: cevap. Salam can doğru cevap beripti. Onundan kiyilen bizden Zumrat doğru cevap beripti ke. Riyasetçi bizden Riyasetçi Zumratçu.
0: Ama Aşireliyim doğru cevap beripti hocam.
1: Ya Aşireliyim cevap ekende birinci olup doğru cevap ekende salam can tosa.
0: Ay Zumrat. İkinci okapsız go.
1: Zumrat. Onundan kiyil
0: Zumrat. Ne demek istedik?
1: Ne mülü versek buldu? Pesilindeki işçimliklerden birem de bir işek.
0: Salamcan, nahayda tüyüzlükte cevap verip hapsız da yakında izlediğiniz cevabı ne? Siz bilemdiniz ya ki...
1: Ne ma?
0: Ya salamcan değil.
1: Tünün körüp. Doktor ayetlik bu için sual çıkarayım deplam için onunla yeni bir aç çıkayım diye unutu gitken ben onu.
0: Onda asan sualken bu mentehi kanda tapa desem. Hazır hemiz 16. kısım dep müştapta.
1: 16 degen sana 16. kısım dep. Anda mançıncı minutluk yerde kim çıkıdı o dep. 16-nji kısımdan
0: mançı minik. Siz maşı ayalla döltük bağın aşk kısımdan körü hamğan siz ha?
1: Aşan tallap durup köyken ne çiz?
0: Şündey, şündey men gu.
1: Aşan tallap durup köyken de.
0: Ha bopte. Onda salamcan sizge. Bilimen yad bop ketken deydi cümün salamcan. Yad bop ketken men yadlap bolgan deydi. Onda asıl Mukafat ne siz gelmiş şu kırang? Nim bir yerimiz diye vakta? Pesil.
1: Pesilin ki limon yalpoz.
0: Aşın alam
1: siz. Siz hazır nerede uçuruyorlar at siz?
0: Salam canım.
1: Kaşını ürümçüdükken. Aşıma Rüydan'ın ki.
0: 11. kayıt.
1: 11. kayıtı çıkıp eyvalsız. İsminiz, telefon numaranız da evetten Roşengül bir hatırlı basın. Adın anna aylık bir evet birim.
0: Makul buldu.
1: Anı ma programımızdan ki bu Optimobil Klubu paletimizge kadirlik anlaşılar. Bu şu namı kulaktan kulakı yetken pulunuzu tecaydıgan Molly Girin aptoları katlaşkan cümü.
0: Aşın hakkan. Onun başka en iyi siltemiz neş paletimiz katlaşkan uğrun Akmer Vahit un yağ gürüş açık suların işiltip. Mihmalların şununda kızgın kütü atkan mihmalların başkan se. Anın adıl da sana ululuk caylaşkan şiyu dodoşa. Anın Pesil şirketini ki Pesil Ram işçimliği mu? Yeniden bazağı salınğa ne? En esil temizde şu faaliyetimizde katlaştı. Yani Pesil Ram işçimliğine işken vakitte kündü davatımız bu. Ağızlık işkilik kodunu savma akılışını unutup kalmakla. Nait yakışı esil mukapatla silahını kütmekte. Bomba mukapatla çıkıdı. Andın şu futbol mairi Behram'ın musabıkısını nek meydan gibi girip kürüş. Pürüstük irşeyle isle. Eğer de bulsa aşağıya gemde Avrupa'dan bile apırıp ekilip yatak damaktan tatip emmini kütürüp. Şunu olan andın yıkıldı. Apırdan aşıpa. Mukaddes müşör yollap da 10. ayının 6. günü ürümçik var mən. Hava kandı gara. Kanda kimlerin iyi vasan buldu da Mukaddes. Gep o ürümçik kildiğin adam onda kim hep gelmeysiz Mukaddes. Bırak o kim bilen kepir munç kim hep kitesiz. 10. ayının 6. günü mü hava kıl yaman emez buludu hem de hep oylaymış.
1: Aysın akşini etti de. 16. kısım ayarlar döltük vaka vakta da.
0: May mı?
1: Oy doy.
0: O nasıl nasıl kanda isimde kaldı mıydı?
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
0: na na na na na na na na na na na O aksu uçuruş Envercan yok onda kımıdık cümle siz uçurularınızın körü attınız. Onda diyeyim ben.
1: Yine...
0: Niye hadi bir umakına uçur bey?
1: Anlayın.
0: Mine.
2: Ben Ece Fenri'ye çıkabadım. Akbari'ye şakırda diye.
0: Makul buldu cümle.
1: Makul buldu.
0: Rahmet aşın akılaylı. Siz maşında akılan cümle.
1: Esnime yollap koyalıysak yok o.
0: Hazır peyda oldu.
1: Yakılın ha.
0: Ali Can çüşendim. Kuruluğu kayırılgan taraf tak töleyimiz o çünü çık bol dedi Ali Can.
1: He doğru. Aşağı edilen töleysiz.
0: Seyfa iş kılıpmış bayramda bir ayağılı bilen ma uydukilerim daha bir sayıya etki çıkmak çıkan da kulcu gıcı. Ooo iş kılıp hep de oldu. Aşınan ciddiyle ben kulcu gıvağında. Ben kulcu gıvasam kanda kılıp. Ben kulcu gıvayırıp deptiğe iş kılıp. Ben madem devat size. Kulcuğu alsam kandan mansam haksız mağım eda odu demdi. Siz ağa 10. ayınki 5'i 4 5'lerinin gepini kıldınız go? İsimde kılışça.
1: Sanfango otur yolları bek tosulup getti, bekli tosulup getti deydi hem haklı. Bağlıudun Sifendi Aşo'nun alıgıca maşınlacak ki tosuluş bağdı gavuşurunu kumarım eme tuttu.
0: Mağul kumul uçur bir...
1: Şalivon etmeydi o kızıkma aman gül. Şalivon etti dedi. Şaliyo diye toşka ayırtıdık onu.
0: Toşkan için çıkalıktı. Мында дейди ушуржан, мен
1: 5-чи. Оялла дөлтү шаливон этип үйсе, болмайды, о деген найт эгир бесек. Ну, ирактын бир-бирсиге назар сеп кылган турса, чиксе.
0: Шундан толук көрүпсүз. Мында дейди ма, кумул учур мында бир иш учурапты. Мен 5-чи айда шопурлук мектеп кинешке алдыган пул тапшырган. Бир кыйтыма мектеп баамыган, амда турпанда окуйдуган болуп калып, мектепке барсам пулумду кайтырып бермейди экен. Нааге арыз кылмын деп.
3: Эмне кылды ке?
0: O 3000 koy pul tapşırıp dike. Şunu lan ma 5-ci ay pul tapşırıp dike. 3000 koy. Bu bamap demdi mektepke. Faqatla pul tapşırıp məsələn ilk salam eltik təşürtüp arıqıp durğuzuplı qıldıq. 3000 koyunu məlum qısım qaytırıp veriş kerek o məsələn.
1: Məlum qaytırıp verdi.
0: Həmmini toluq qaytırıp verməydi 3000 koyunu. Çünki ayə salam eltik təşürtüp arıqıp durğuzğan azraq bir işlər var. Şunu pul tutup qılıb. Qara qısmı qaytırıp verdi demdi.
1: Болды. Аштақ болды. Оны ашу. Мау, жаутың үйіншіжі. Юнген жүй, юнген жүй.
0: Юнген
1: жүй, ә? Шияк беріп, дисаңыз болды. Алды өлін, шопырлық мәктек бі. Дәң, ұнда оса, мә, ма, пұл не қайтырып берді кәнсілі, мән сұрды. Мә, я бір күн бағымыса мұй әге. Шымен көтерілген тұсам, азырақ тұтып қалдыған қысым бар ке, шыны тұтып қалғаны қайтырып берді кәнсілі. Қайтырып берің ұлан, дисаңыз, енім дейді. Әмсі мә, юнген жүйгі маңды әм, дәң.
0: Ә, ашына деп қойың.
1: Жыланың алды еллар аман ке, әй көй айы.
0: Мақұл болды, рахмет. Сайули мүші шаушымыр, мүші үрім чеңі пойыз станциядан, үрім чі қоңы пойыз станция қарап маңға еңіліш, және шымал таш қайланма мүші шесен чықшы ғызғы кәйтші интайын тұсақ. Машылла бәк көп, дүйе ұшырын чі Адылжан қалдырып тұжымы, рахмет сізге Адылжан,
1: ә? Бұ шәқси суал оғанды ке, шәқси янчықтан шықырып әсін деп. Сіләнің қатауып қасылан машыла қапылам сілә суалден, нұрғы аңылысыла суалден қапылап кердікен сілі. Şunda yaxşı sual qo.
0: Şəxsi sual deyə uşurcan özünü münasibətli bir şəxsi mən qança yaş kirdim.
1: Deyə sormusan.
0: Mənim yığılığım qança deyə sormusan ya.
1: Hə, mən o tansonun kin sordum qo.
0: Hə, o qanda şəxsi özü şəxsiyyətlik münasibətli kişi olmusan ya.
1: Tanson şəxsi bağ var, hamımızın tansonudur o, tanson.
0: Hamımızın əslimisi, hə, şunda o kino deyən o qərib sayət deyən. Hamınların əslimi, hamınların köməyi adamı yoxdur.
1: Şo.
0: Eliyəm görürsən mən uşurcan.
1: Görmə yenə, yeni görmə.
0: Yeni gördükən təxi. Qashqadın yolu çör, Çinvağının aldırdık yollar şunda rəvan deyidur, Rüşengül. Ürümçü poistansı şimal bekətdə xeridala köpkən, taksici ilə tez kilinləm yəgə.
1: Yeni bir sual çıxırıp qoyğandım, mən unutuq qaptım, ta hiç kim tapamaydıqan çö. Baş qısımlarda, məsələ, uçuraşqa ədəmlə tansanlı müdabır xılataydıkən, dikən ayalla döldük bağın qısımı da, ayal patça, tansanlı ataş usul oxşamaydıkən, aşnaqkən.
0: Ha, oşlağım diqqət
1: qıldı.
0: Burun köygən bilən həm də hazırkı, ma isyat hazırkı aqlımız bilən görsən oxşumayın çox.
1: Oxşumay, oxşumaydı ki anı atılış
0: çıxır. Mən qaytdım, mənim körpə qaydım, qoy körpə qaydı aşını qaytdım.
1: Şunda mı yaxşı?
0: Burun şunda əstaydil köyməb dikən mən oylab baxsam cəmə onda, xiyal baxsam.
1: Onun deyəndən, ey.
0: Su konqarapla, İran bulubla məşu.
1: Şu o tansonun ki açmış iradəsi gə. Andın Мышу,
0: мен аш чыкырак суу көңгүл карап тикен мен.
1: Вай коёң а, асли мен үчүн чо, баш образ таңсыгынын жубажы.
0: Суу көң 72 кыл үзгөрөлгөндүкке, аш чыкырак жапалык ишин ашык кылгандыкке.
1: 10 бек алды чыгып кетти. Аш
0: чыкырак чо, мен мо.
1: Бәзди бек поча бек шашып кетти
0: оң. Аш на,
1: айтып кетти алды чыгып. Да бир чаглап кылымыз бир ишне, мен бек өгөндүм чаглап кыл ишне.
0: Уакытлар искимидим
1: да мен. Бажи да көммөмдү. Доо чыкты вакыт чыкмас. Jim turduğa vaq, jim turmuz. Yaydığan da aldı durmuz. Bunda qormam sudan.
0: Aylıqı japadı keyində rahat aldı duruş kerek
1: de. Ha, o deyişdi o. Ha, dep çavaq tep berdi. Ha, voy yaxşı, bomuz men ba dep ha, dep duruşdu o. Qora, ana noçluğuna. Tağ sondu kim iradəsi ço. Ha. Mu jubajinin kim qora ana. Şunda mı ya? Ola baxmamsız.
0: Amma hazır kösək yəni sizdə kimşə bir hissiyat gördüyünüz oxşayırsınız qan mən bir
1: şey. Çox onu qaydı gedək niyə nər va olmaymının?
0: O yama o həm nurğun qıncıqdan aş hal qıldıq o.
1: Vay nurğu işini maşı buzdu.
0: Onda həm əməsəy o dansın buzduğan dəhil bilinir deyə mağa şəmmi işinə.
1: Asta atan jubaji
0: o. Lölə qılıb lamçı aş açığım kirtə.
1: Jubaji ni gəmdə qıpdı da vay sülnən raş deyib qoydu kəsib olduğan nimə?
0: Mən
1: digə əlişik tağdaş əvliyə acəm deyib çıxaldı çıxıb ağandan kəyin lamaşdaq oldu. Vay sılının raz kaldı ve biz hazır mısın? Ütketsek de buldu beyim. Meyedin mayı oldu, mağma disildir biz. İyi yedin, mağın le.
0: Dikem bile ula ağa nimin tutuvalımız da tansın ne kılığan tutsa. Şunu kodap mağdığan
1: tutsa. Ya bazıları tutuvalım bile bazıları aynılıp ütketsel bulduğun neyim aşağı durup.
0: En yaksımış program düşken dişe elcüm elbika.
1: Bu konuşu.
0: Elbika çoğuşkan kırıp diş kaldığa aşıyor musun? Ama anan uşuyorum.
1: He o uşuyoruz he.
0: Dişe elçiyat. Kilana ondan dişeyli mi dep mında kışına
1: oğlan. Kilana mıydı oturun ha. Cubacı mı dep mında.
0: Siz kim ondan görürsünüz dep şuna oğlan ha. Bu haklıyan sakşıqanın aldığını silahını idara karap mağa yönlüş tosulup sakşıqanın aldığı kep gitip dedi. Yadı karına uçuyor hecuma.
1: Maklı.

0: Und da
1: mal
0: sahen
1: emme
0: die mal
1: emerce.
0: Nikolay'lı.
1: Şunu
0: Cuma.
1: 10 yıllık kanka baktım değil mi? 10 yıllık koymayı sızcımasız mı ne? Emne.
0: Vay niye yıkıldım ben? Niye yıkıldım siz ne?
1: Emercan okuyorum
0: Zıkkına.
1: ben.
2: Çalışacağım.
0: Yani şu an ama Lota bu yıl Sayram Köylü'ye kaç kıyıtım bağlı deyip sorup bakalım sizler ya. Kaç kıyıtım geldim ben Sayram Köylü'ye deyip. Üzünüz mü sana bakmağansı? Sana baktınız mı ya? Kuğurlu yol hayri şarkı katnaş yolda maşallah ait köp meniş asla digen uçurunca ezcan eve atıp ducumu.
1: Tünün güzel bunu katkan bulsun da. Tünün kisi gelse ben aşını kaptayla boyluğun elikçe. Çarıktın yer Garip gelince.
0: Selke borallık geçen koysunuz bulutu.
1: Ay, Mehmet Aksi. Makul. Kaşka. Minyo meydanın 9 dakika maşallah köpke. Şuncilik yakın ağırlık dosu mu? Çırağını. Aras bayağı mı? Şincan'daki isiltemizde yürüyüş faaliyetimiz katlaşkan mı? Pesil şirketi ne? He?
0: Pesil şirketi.
1: Ah Mervayet ne?
0: Şii dodoş
1: Şii
0: yani.
1: dodoş yani dedik mi?
0: Dedim o.
1: Emeli.
0: Hı.
1: Bağ Hülyan Sakçıhan'sın silahının idareye karıp mağa yönlüşte tosluş bağ deydi o.
0: Luşenko silah
1: Yadikar.
0: vette yolu kesişken Kızıl Çırak'ın belki tosluk etti deydi hazır. He. Cahin kizlerine uçuyor ya cuman.
1: Abdullah efendim uçur olsun.
2: Hocam benim anı aldıkça avazı uçurum gözü kadar takan basın ya.
1: Makul bana kardok.
2: Hocam bunu söylediğiniz sorun bakta ya.
1: Cevap.
2: Tapılmak için acaba dersin konusu bastılar. Besin etken bakmayın Ben benimki ben maşinamdaki numara yaptığım numara yüzden var ama ben tek attım numara çoluklattığım aslında var ya. Azim ben maşinamda katılgan numara çöp maşinamın yüzden yetti. Aslında eğer birinci imtihanda eğer çoluklusam ben yüzyılda tersi yiyeceğim de o yetmem de aslında bir cevap verdim basın kapılmayın.
1: Zıgıcıngı təsir yetidigan ahval bulut ya. Mışnın ki qına şu taksi şopur dostlar bir dap bir baksın ha. Manumur tatlı getki ahvalası da zıgıcıngı təsir bulan bulmam deydi.
0: Başçık numara tatlı kesse onun gibi tersi
1: Təsir
0: bulut
1: buldu
0: ya
1: kent
0: o.
1: tok şu mazır.
0: Mesela
1: Paç
0: şirketin
1: paç tatlıptı.
0: ayrım başında.
1: Açtak şu hamdı tedbirler ba. Mançın bu
0: Tok
1: tatlı kes
0: koydugan
1: tok
0: mesela
1: koydugan iş ba.
0: şu.
1: Şibil odun, şıda çağı mağa yön işte bek tosulup gitti diye uçurunu Kerem Tortaksiye vertipti.
0: Hasan Çağatuş silahının idarını aldıdın, Tavuzcan Kızılçara karap mağa yön işten ne mi digen cık maşına aşkılıp, Yaman tosul diye cümama yol da uçur yollaptı.
1: Nöl yette uçurunuz.
2: Sıkılıp bu şu ayarladığı zaman parçayı bana şu cüva dedim ötedi, suyu kırmızı.
0: Oyem ona hazıra şu kino kit kaldın la koyma yolu çör bir yerin la yolu çörü Kayıt kilin la kayıt kilin la bugün 9. ayın 28. günü Küngü düşen be cuma küngü düşen be Nurgullah dönü gün düşen be deyip yudu dönü gün yekşen be bugün düşen be Bugün ette ügün 3 gün işlesek şuna oğlan Peşem gündün başlar demaldı yana 7 gün
1: Mehmet Taksiye uçuyoruz.
2: Salam salam duruz tuttur. Hayır kendim kuruluş yolları var.
0: Maşallah bekçe diye uçuyor ne? İttifak yolda herkes mağmayı mende bizim koyan alıcı mıs ki makara uçurcan. İttifak yolda herkes mağmayı mende bizim koyalım dem de. Daha ben böyle yollar
1: Uyulağanı.
0: aman deydi cuma.
1: Benim kızım tuluksuz ikincilikte okuydu. Dektör yasaçlıkta bir kızı kıdı o dedi. Her kıtım silahının idarını aldığını ise Apa ben kiyin muşiyede işleyme. Benim idaremden aldığı keldi o. De başta dedi o. Bolu kızım tırışın da koyma. Boptu boptu kiyin hizmet taşıp.
0: Ben maşına da ittim.
1: Bizi öldürüp krep ola
0: Oy,
1: Roşan Gül'le 15 yıldaki
0: nimda
1: pensiyaya çıktı da.
0: Konuştuk ya kılsız,
1: Ya
0: ülgürerler
1: pensiyaya
0: burada.
1: çıktı siz deyim ağabeyim de.
0: Ya o iş tuluksuz iki de olsa kıran. 3 yıl, 3 yıl, 5 yılını koş bakan, 8 yıl kaç
1: Hazır
0: bayız.
1: tuluksuz iki mi?
0: Ha, tuluksuz
1: İki,
0: iki dike.
1: tuluksuz iki de olsa diken o iki. İki tötünü koşsak ne oldu?
0: 6.
1: Hazır ne çeşk? 6
0: 10
1: yıl, 6
0: salanı
1: yıl kaldı mı?
0: koşalayma hala.
1: 6 yıl, 5'ini koşsucu.
0: 11.
1: 11. Vay, sizden taze birinin bu... Daha mı ya? Taze açığınız zaman bu kitke baktılar kirdik içim o kızınız. Roşengül'le uğraşıp birinin bu kitem o. Roşengül'le küçük sıkmay size bu kızınız.
0: Küçük balla ze, de ben şey
1: Tepe.
0: onun ya kayın da kınmayı mı?
1: He?
0: Da kınmayı mı?
1: O da kınmam ses.
0: Benim icazım yakışık o.
1: Benim kızım badem.
0: He, benim kızım badem. Benim yetişip azlık hava tutu hazır.
1: Şu. Bu bir de. Yakışık okusun. Kim kim hizmet daşıp

0: ده
1: مشتم برن
0: اوه
1: تيب باغا تتكن بولدي اشنا كسون
0: اما شو تيب بالد الله واكن سلجم مشين بكادم بكا خنا مشين بدم ايلنب كسن دب قويسا تيب بلا ميغا كير كتب بن بكا تيب مالو اونو بكا توسون اچادا اون اوي كيردو او تيب بالدم دب باشتا شوندا ميا
1: شو
0: تيب مال او مالدك مشلان تيب مالو جما او اوي واونن
1: شون اونلا ما ادل دا سانا اول يمان توسلوب кетипти деген учурун шиван аватыпты жумо?
0: Чаксатып жүрөңүз.
1: Макул эршат биз ават коймуз.
2: Лекин биздима сизе кинсе чыкпадан эра. Биз бу кишибизда иш тошоп калган. Эм мандатларын кинсе чыкса иш чыгып кетпаган.
0: Аштак болду кем да, учу. Имам Асан.
2: 174 кол. Yaşasınlar, yaşımlar.
0: Yaşımsız.
2: Allah'ımdan salam.
0: Yaşımsız.
2: Bu pesimler, hangi içimlikten zarım, ne yerde sakıdığım, yine kürlüğün çoğuşlarım kanları. Biz de etraflarına, idarına yendik ki, sahizlendim mi? Kırpaktım, ata ettim şimdi. Bir yerim yok ki. Zarım, nerede bak o işimiz?
0: Oy, bak o bizim şu pesi korudu mu aylık? Dallah hazırdı, bak.
1: Ma üstündeki bikettim, bikettim, kendiki aylık. Çavuşadan battı gı?
0: O, pesil ram asasen dükkan dükkanlar kırıp
1: batı. Otsuz.
0: Maykaçlaş punktları kırıp izlediniz mi?
1: He, şu aşağıda. Üyede yok, nemi kırana ama o sudaki zama biket var gı? Skoro 12 biketin kendikileri çavuş aşağıya kırsanız mı ba?
0: Makale.
1: Aşağıya yani, kırsanız buldu.
0: Yani olur adını sol sarıyınki aldı tosak diye uçanım. Mosa çok evet.
1: Hey, oksunun neye gerek varsam tarım deryasını körüp tamaşa kılalım ben deyin eyki. Onun için
0: ayı var ya,
1: bir planım benim zaten şu...
0: Oksu, unsu depedim o...
1: Tarım deryasını görüşteydi.
0: Oksu'nun kayısı naysın dedi, bir naya da şu, şunu da yakış köylü oldu dep... Kayısı gündü kentte depe kentte, sizi depem bir kentte ha? Aşı, siz sormakansınız şu sual ne, şu vakitte? Tesir ettik yolunun ki, haksız vakti biz tesir ettik yoluna çıkkandan başlayıp hesaplandı. Ya ki tesir ettik yolundan ayrılgan vakit. Bu, aşı, pul töyledik ha, yekkeyce. Bazı tesir et, yokur suret taşıyorlardı, hem de aralıkta oturdu pul töyleyimiz var. Şunu kokşaş. Bak, pul töyleydik an niye geçe? Açtak oldu. Kaç günü bir anlıkçımız açtak. Dikente. Öyle ki yol, 1000 kilometre yolunu yaksız mı yaptım ya? Kotenge bakı çeydi. Kondamağında bir hesap olsak, ama ürümçü Lopnur yokur suret taşıyordu, yani Lopnur'un çeçen çakılık ulan, bundan mı yaptımız mı? Şunu ulan, anda mı yaketken gitti? O aralıkta oturduk, yakın ilişkisi yok. Ay çüşke yedi lan, töylep bana da.
1: Bügürgü basın deydi o, şayardım toluk göreleydi o, darım deryası.
0: Şayada.
1: Bügürgü basın buldu deydi.
0: Şayardı göreleydi deycim o. Aksu, kartal naisi aşağı basın deydi
1: omdan
0: kartal.
1: Omdan göre, oygül ne? Bügürgü basın omdan göreleydi de başına Allah deyip.
0: Tarım ne? Omdan göreleydi.
1: Bügürgü basın amdan göreleydik depdi.
0: Nuhayn
1: şanı basın bağı uğramış kimliğin tapkıl buldu dep. Musa şok uçur yollabdı he. Makul buldu. Rahmet. Allah'a köp rahmet.
0: Nuhayn şanı cıkçıma pesil ram dep Musa şok.
1: Şimdi alaylamı köyürke ömçik takta onıldın sağ yolu karap mağanda tosulup tuhtap kaptı deydi ama sayfanı uçur.
0: Makul. Buldu onda olsa yol uçurlarını mol mol bir pansanla buldu o kadarlık anlıkçılar. Bizdeki Veyşin salonumuz.
1: XG1074 FM.
0: XG1074 FM. Onda olsa 15 yılını kandakımı toş kızamız. Dep muğgu maçta oylaydık ya.
1: Vay toş gittik ya. O közünü yumup aşkıca.
0: Aldırmay toş kızaylıca. İşte götmüşsün ki
1: bu vakit. Bu vakit aldıra islamesle.
0: Aldırmay. Ay mıdak toş kızmam da Tarım deryasını görmekçi boğan anlıkçımız Aksu'nun ki alargı kesiniz Tarım körgüye körgüye yerden tamaşa kılalaysız. Avu yine birge Aksu Avat Naisi'nin Sençan deydiğen bir yesisi bak. Şiyeki basınız mı en yakşı aletli körelaysız. Hem beş çıraylık. Alargılam kiline alarda aşu toğrak bakçılırdın tatip emmin körelaysız. Met Tursun. Tursun baki. Fücür yollapta.
1: Bana. Evet, doğunca mı olmuş? Ayağı kelseniz bir tane küreleysin yani, tarım deryasını da. O sürekli taşı oldu. Kedi otkaş, tatu optik ya kuncam. Şunu ona aşına evet koyuptu.
0: Hazır mı şu kumulun mu şunda hop gettiği karanla? Mesela mı şu çüştünkin kumul gıl mansınız sizdeydi. Kes saat 12 gece, eksiz vakit gece kumul karan bir pola olalaysız. Şu aralıkta oturluk tekil iş punktum yok. Kumul gıvağıcılam yok deydi.

0: Болды.
1: Ой, рахмет. Қарабай, рахмет сізге әжімі. Әмдулланың машинасында бір такси телефон түсіп қапты жүмі?
0: Иә, Әмдулланың телефонында бір такси түсіп қапты да болса.
1: Сіз мұш ұшырларға қараңыз. Мен нем деватым, мен бұның гипі немдіс, мен немдісем боламын, мұның гипі қарта деп отамай ма, ұшырларға қарап жауап беріп ма, бүтін диқтыңызды лан, қандай мазмұнларды жеткізсек болады аңлаушыларға деген бір қиялды болың.
0: Мақұл.
1: Мен ұшырып етмесем я ол
0: немеләне?
1: Я оны келдіған жолын мен тосып алмасам. Қызық қана. Шында қылай берілген болсаңыз әші кетеміз. Үрімчіде ма завод газдық машинадағы газды жақсы тексеріп оңшалайдыған жерлер болса бір деп берген болсаңдар дейді. Үрімчіде завод газдық машинаның газды жақсы тексеріп бере алатын жерлер, а Лантиярчыда Әли деп алынып бір Нұрәли деп бір баланы бәк мақтап кеткен ти. Ондан сәндің бір тарапқа барсаңыз мүмкін, ашады ма şu газларды тексеріп қып берілгенлер ба екен? Ашай барсаңыз мүмкін болды, жұма.
0: Ондан әкбар такси.
2: Бұл бекар ойлаған кетсәсәт. Аллаһ Аллаһ
0: Ойтақ.
1: Жұна Ирақ яғынекі белтін бәген болған декен. Пойыз белті, ятақ, ашылан әмін көтіріп болса.
3: Біз жәттіп төттікер, ерсекшіне ұшылжа, рушен қол, яқшын сілау қыла.
0: Яқшы.
3: Мен қай-қай шәрдің жолық тұрып әсім, қай-қай шәрдің қайнап жолыры әрішкілі тарап рауына.
0: Әрішкілі тарап рауына. Әсілі ме ұшырыңыз?
2: Жол сүре, ең қалима алды еллар алан кене, өшіл жәсе азы деге ашқаны да батыш көріп сүре ұшқандыған ба?
0: Қызылтау елда майқа шашпан күтінен ке оң тарапыда бір газон шайдыған, әм таң шайдыған бір еба, ашы әрхел абдан таң шайды дейді, қуни үйшон, әмдулла.
2: Газға
0: Мақұл болды, рахмет.
1: Дүкі көңілі өчіқ мұды сұрап бақсам қачан тақылуды ұйыл деп. Дүкі көңілі әзірші өчіқ, лекен әмді.
0: Ой, тақыды түнінген кеш, түнінгі қайық кетті. Айрым ұқтырышы қылымыз дейді.
1: Рәсми тақылдыған вақты тек ені құмды дей?
0: Аз қалды, нәчі күннің ұлыш қалды.
1: Мұна 10-ші ай кірдемес
0: мұ? Иә, 10-ші ай байрам түн кейін ұлы
1: чөп. Байрамды маңды қалла қылы байке, 10-ші ай байрамды дүкі көңілі ұлды маңы мән дейді қалла. Ауарай ақпалын, яқшы бір сүріштіріп, ел ақпалын. Мұнан декен бір ойлашмысаңла Uçur bəyəmgəmdən kündə anlattı mən də Abdullah əpəndim uçur yollabdı. Mənən çoğun apamdan bişidim, ox yox, ciddi elim şildi da hazır mı? 70 yaş qıqqılı çıb qaldı, dəb.
0: 70 yaş qırgə edəm çeşid ox yox?
1: Ox yox, deydim. Qızıl taq yolu da Maykaçlaş pönkündən oğun tərpədə bir qazon şaydıqan yaba, bək yaxşı oğun şaydı, deydim, xuni yuşan. Bəzlərinin oşuna buludu ki, oq düşməydi ki.
0: Andı mən anlıqda bir uçur bəh, şunu yetkizəm daq. Onda olsa yetkizeyle. Muşu, Cungcu bayramı ve devlet bayramlık demirleş mezgilde kıran. Devletimiz ve çetelininki 20'den artık yeni filmi merkezli koyuldu. Bu filmle kişini guman kısalıdı. Komediye, muhabbet, karton katarlık türlerini öz içi ağam bulup, peşkedem cahan kezdi. Lavcanhu, ızkoğluğucu razıvçik, katarlık devletimizde işlendiğen nadir filmle başlamcı bulup koyuldu. Bir aylı kişilerinin köyüşüge maskeldiğen karton film bilen, Мұшу импорт қылған чоң фильмлі тән қойылып, яқшы екайлі кино көріш қызғылығыны қозғап, дөлтіміз кино базыры қайнан ташқылық жөмген олтын күзіне күтіп алды. Байрамды кино көгірек вақтыңыз әсізінің ойық
1: қой.
0: Барам сізе кино көгірек.
1: Бар ма? Кейін күлләді.
0: Кейін күлләді? Болды кештеге вақтыңыз да. Кеш вақт беріп көріп кино.
1: Ашында қылымы.
0: Балмиқуа еліп, еніңіз қойып. Әшін еп, жоқ. Чечіп әтінің арасы.
1: Ба, өзінге елірі қошылышта шында раван, машалла, аз тослыш ба, деге өчірінде нұрыстам әвәт. Сіз барам сіз?
0: Мән ма, уақытым етмес мүмкі дейме. Бә, өзің шық asman qarab oturma.
1: Ayşı, oftanız yetmeydi. Hem de bunun iki günde üç günde olsa hem de asman karışmış. Ne ayı olsa asman karab, ne ayı olsa hemenin başı gözünüz kaşında görünüp. Kaşkay şehrinden medeniyet yolları koşuyorsun işte şunda ravan diken uçurun abdurayım canı evet tuttu. Koşurcan bir cihazınız obdan mı? Dep sizge yaman teselli. Vay teselli, kımanla teselli. Kıdık mı?
0: Beni bir uçurun yet güzel he. Beni bir uçurun yet güzel Orşengül. Pamır İgizlik'i de yol yürüyüş eskertmesi varken. Jonchu bayramlık demiliş ahırlaşıp, devlet bayramlık demiliş mi yıkılışıp kaldı bana. Nurgun dostu avtomobilga oturup, devlet yolu 314. liniyasını boylap, Pamir İgizlik'i berip sayahat kılışını pilalla batıdı. Şincan Çigradın kiriş, çıkış, Çigra müdafiyesi, tekşürüş, baş bonkiti, Kızılsu Kırgız Abdudum Oblastlık Çigra başkuruş tarmak atırdı. Gez Çigra tekşürüş bonkiti bir parça yol yürüyüş eskertmesi teyarlap köpçilik sondu. Yakından bu yan, devlet yolu 314. liniyasında mağdığı avtomobilla devamlı köpeydi. Gez Çigra tekşürüş ponkitinden ötüdüğün yolu çe, dostlar, müddetten burun Çigra yol hiti bicirip, salayet ispatı teyarlap tez, ravan ötüşke kolaylık yaratış gerek. İgizlikteki tağlık raylada keçibilen gündüzününki temperatura perifke bekçon. Temperatura bir kadar töven, hava raydın aldın məlumat uçurlarına yakından dikkat kılıp, seferge çıkan vaxtıda, kelin kiyim keçeklerini teyarlap, soğuktun sakılınış hizmetini yakşı işleştiğine eskertimiz. Sefer ceryanda kıyınçılıkı yolu koyup, o yardımge muhtaç boğa vakti da, her vakit vezip icra kılvatkan halık saksılırdın, yardım sonra aşkı buludu.
1: Yani bunda yürek men kan tümür keserliklerini keltürüp çıkarışı mümkün kendimi. Şu an sen yenik tamaklarını yiyiş pek ziyade güçlü kuvvet yiyemezsek gerek dep şimdi depti.
0: Şu uzukluluk oldum depti orası o uzukluk işlikle mi arası hazır kademlerine
1: hazır he uzukluk onda kem bulup uzukluk yetişmeydiğin onda işler bulmaydı hazır açıyor sen kuvvet iş gitti de o deydi. Hayırlı uncağın kapatsam hem de asman karaydı ki ben bu asma he? Hem de efendim Kaşkaya'dan yolluk çöre 10. başlangıçtan aldı ki onlar ravan diye uçuruna Rüşengül eve atıptı. Derhal öyük verip sağlısın dep 6. kilin.
0: Kaşkaya'dan huzur çıkmak için ergen dep oldunuz ya. Hoşuna olsa da 10'lu sırada devamlılıkta programımız katılışı kıymetli yolluk çöreler olsun ben sana buldu. Ben de azırak ilanlayayım size.
1: Kaşın aklıyla.
4: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemetmen şerbi. Bir geri şer nurgun pulgu yaraydıgan Kalkıra çoğun pazar yenirge Tianşan restisire 514 yürü şaşametlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklık temperaturluk su ızış külüde azadı su ısınız. Fütün mənzirlik çınıkış üyde terligide çınıksınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulud. Tianşan'daki katlı cemetmen aşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp pişirde aleysiz. Faydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirkanın yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16
5: Yepek yoldaki Norki merkezi Tianşan'daki yeni sefer Şincan Hayının Norki şehircisi 9. ayının 28. günü ticaret başlamakçı. Orne Ürümçi Tianşan Aeroportu T2 Aero binasına. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal modunu güzellikini namayan kılıdı.
6: Köl bilen kumluk düşüp ketken Bağraş Gölü, 8. ayda suda oynaydıgan, haylıklı kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahilinde daka kılıdıgan çoğunluk direk çay. Dakıltı Şincan'daki seyyah adet tariflindir. Menzir rayındaki mihmanhandı yatak asınız, menzir rayının belirtti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.
4: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemetmen şerbi. Bir geri şer nurgun pulgu yaraydıgan Kalkıra çoğun pazar yenirge Tianşan restisire 514 yürü şaşametlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklık temperaturluk su ızış külüde azadı su ısınız. Fütün mənzirlik çınıkış üyde terligide çınıksınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulud. Tianşan'daki katlı cemetmen aşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işilde aleysiz. Faydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirkanın yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16
5: Yepek yoldaki Norki merkezi Tianşan'daki yeni sefer Şincan Hayının Norki şehircisi 9. ayının 28. günü ticaret başlamakçı. Orne Ürümçi Tianşan Aeroportu T2 Aero binasına. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal modunu güzellikini namayan kılıdı.
7: Mihmanxanada signal kişilik, amma o cırda signal yok boladıgan, o uydun bu uygu çıksanızla toru üzülüp kaldıgan ekval, Adem'den

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılar 174 katına sanat radyosuna.
1: Etkinlik yollarınızı bir semra programımızı.
0: Programımızın Abdumabul Kulubu faaliyetimizin namı kulaktan kulakı yetken pulunuzda teceydiğen Molli Gırın Abdullar katlaşkan.
1: En iyi sultanımızda faaliyetimizin tövendik oralığa katlaşkan bir sınmış. Ahmer Vahit, Unihal, Gürüş, Açıksların.

0: Şirte mihmallarına ait kızgın kütü atkan mihmallarım aşkansı. Yani birisi müşü adıl da sana udılığı caylaşkan şiyu dodoşa. Yani birisi pesil çirkitinin pesil ram işçimliki. Pesil ram işçimliki içip oğandıkken ağızlık işkilik odun savma akılaşını unutup kalmalar dostlar. Daha sağ yani anıgıştırımızın uçurularına karaylı.
1: Karman şarkı yolu yollar avanken deydi.
0: Emdullah Aslan'daki ma taksisi de bir olma uyet demde 16 demde bir telefon çüşüp kaptıken şuna ola hazır ilgisik apırıp bəsəm yama xoşub gətdi şunda yaxşışla kündü uçurab durdu mağa şun işlerim yaxşıb git paramdı şıxılıp acayip yaxşıb git paramdı mən yaxşı çıxıp da yürüyüm mən de uçurlan yollabdı Emdullah Aslan rəhmət sizge cümü şundan xoş qıpsız telefonu yutup gətkəndi qancılık ciddiyleşkən boğu itdi.

0: Ma Ürüm şəhərinə kəlgüs 3 günlük hava rayığı bir qarab baxsanla dəb. Qara ilə.
1: Siz qarabsız, mən mi?
0: Siz iç buldunuz mu?
1: İç bulsam buluverdi hazır.
0: Ha, qara, qara. Sizin bir qara qoyun.
1: Hazır qarsam içilim bir de. Siz tərəf içilgan boz, siz qarsınız bulma oxşayır.
0: Ürümçinin bugünkü hava rayı ahvalı, hava uçuk bulup, bazı bulutlundu, temperatura 12'den 23 Celsius gradus uçuk bulduk. Bugünkü hava rayı ahvalı, ha? Üç günlü...
1: Siz ne bunu yapalım? ...köygül
0: olmadığı.
1: He, müştahım.
0: Hop ol deyip koymam siz.
1: Ya hop ol demeyim ben sizden.
0: Siz deysiz.
1: Demeyim mi?
0: Deysiz bana. Ertin iki hava rayı ahvalı uçuk bulup, kim bulutlundu hava uçuk bulup. Temperatura 11'den 22 Celsius gradus uçuk. Müşahinin 30. günü hava uçuk bulup kiyin bulutlandı. Temperatura 12'den 23 Celsius gradus çıkacak. Müşün de aldık ya, kelgüs 3 gün içi de.
1: Bir yağmur yağısı oldu de 6. kilim yağmur. Şiyinin ki koçaları yollar aman ki Şiyinin aldı yeriydi he sayfa. Makul buldu sayfa. Onda yeni karsak yakışmışlar riyasetçiler. Yol uçukçu mu? Mansız bu. Ayırdırım taraf karapmağa yolla uçuk. Ayırdırım taraf karapmağa yol uçuk. Suni ve tamaknım için muhabık yanla. Doktorunun görsetmesi bu için yanla. Dep varız doktor burmun. Cemili misallarla gittikken bir korku etmişsin yine. Bunu desek hem de su içmeyi hem de korkamışsın bu. İşte daha yedik suni. Ay bazı adamla ilgili gekıl olmaydı. Bazı adamla gekıl olmaydı. Ama suni içsen yakışı geldiyse. Soğuk içkekinlik su içiydi o. Ya bu bazı bekçi kısım bulmaydı ki bu ne su içmeyi durup kurup kaldık ama dakça. Bir şey olmuşsun deyim ne hamdi?
0: O su içiş, pek köp su içiş. Ama adam ki maske yemeydi o deydi o.
2: Bəs, oy rahmet hukam, işlerin yaxşı olsun, bək hoş oldum deyip ihbadlap koysam. Kiler qıttım, benim işim bolsa özü təşəbbüskarlıqa toxtap durur. Acı mən qıpiray. Dəb qığız kəp durdu şunda. Ailemiz mi şu, kişilik münasibetimiz mi şu? Andan dostlar aramış şu. Bu minnettarlıkını ihbadlap dursaq, həm işlerimiz yaxşı buldu. Kim minnettar bop durduğu adam gibi üşün, değil mi?
3: Doğru.
2: Ve bu belki minnettarlıkını bildu, belki rahmet eğitip, kıgan işimizin adıqını çıkarıp etudu, deyip mi kıpırdıgan gip. Abdullah uçur yollabdu, bana lazlıqda işlevatka uxşaydı. Bugünkü işem geklinizin ayıdı, berketlik bolsun. Teximicik laz deyip bugün kırımını yok, onu yaratkaysız, değil mi?
3: Doğru, Şirali toluq ziyan çıkıptı da sizge, karğınma, kipiniz karğandı.
2: Roşengül Qashqarın yolu uçuru, Guchun Vendanın aldıları, Guchun demek çıkan da, Vendanın aldıları koşuyunuşun ayıdı, Ravan diye uçurunu beribdu. Jinping Çözümlük dostumuzun uçurunu alaylı.
4: Yaşımı yaşımı lehsetçili, köpür dostlu.
2: Yaşım siz.
4: Şaşımını aldı, koş yürümüş ravan.
2: Andın mağı Səməd isimlik dostumuz, 3 aylık boğan aslan bakıdığan dostlar bağımı bütün əsləhələr bilən əxsiz birimə ürümçü davəndə. Başqı gördüklə avar qımanlamış ürümçüdə müşkünü özünün ailə əzazdək yaxşı görüb bakıdığan, asıraydığan mihr muhabbetlik işləb olsa, birdikə müşkünü. 3 aylık boğan aslan kene, əsləhələr bilən birdikə dəxi. 13-3-9-99-11-48, 13-3-9-99-11-48 gən. Bir kişinin halaydı qalla, ala kılıç baksanla buldu, sayfanı uçurba. Lekin minnettarlıq tuyğusu tüven adamga, rəhmət də bulub mərayalla özara dağla, disanla mı qulqığı kırmaydı cümü. Kırdı qallanın qulqığı kırdı, kırmaydı qallanın qulqığı kırmaydı.
3: Amal yok.
2: Amal yok, lekin

0: Manga yönlüş hazır tosluş ki başlap tosun onga abaymış o Resalat edem digen dek baldur öyden çıkan la.
1: Aman bardağın işi olsa barımız emez mi? Şunda mı? Burunrak öyden çıksak meyle toslamdı ya ki ravan bulamdı. Burun çıkıp kalsak ultrumuz dostu hazır şunda şaraitler yakışığı. Şunda isil orunduqla tızılgan şunda mı? Keçikip qalgandan burun çıkıp qalgan yaxşı. Mehmet Ali bekuçürü berip do amma lekin bugün bir aş kallı baqalacaq pişirip yey depdik ya bu dostumuz. Tiyanşa rayonu qaysı tarafta kallı yükləydigan yani ma qoy beşi yükləydigan orun badu bildigan dostlar dep bagen bolsanlar dep do. Bir dep biranlaçı dostlar. Karvan
0: Sayışxan tarafta bamiki deymiyim göç pazar tarafladı.
1: Mən amda qıp baxmap dikənmə.
0: Aşaqdı ba.
1: Karvan Fangu yolu da. San Fangu yolu da iki katım menip dikenme. İkili katım tosluş da içim sıkılıp kaldı. De pücür berip de içine sıkılmasın. Onda bosa Selkin degen dostumuz poskamı berip toğrak sayayet kılmak çıydık. Poskamdan toğrak sayayeti mezgili başlandı mı de pücür berip de. Hem de mavu Cenubi Şincan'daki toğraklıklarının sağırış vakti. 10-nji ayning o'tirlari va oxirlariga to'g'ri keldi deb qaysi kuni programmada bagan to'qanday hozir qumulda to'g'raqlar sag'irib toza rasm tushadigan sayli sayohat qildigan vaqt yetib kelibdi.
0: Qumulda?
1: Ha, qumulda deydi.
0: Qumuldim to'g'raqlarga.
1: To'g'raqlarga. U qaysi kuni programmada degan to'qandan ma Janubiy Shinjang tarafda 10-nji ayning 15-idan keyin ondan to'g'raqlar ravrus sag'irib bo'ldi. Endi hozir sag'agan bo'lishi mumkin, lekin Ау, сап серік біз ойлыған әйліқи серік алатке тіхі кірмәп тұжыма, достлар. Декен, әй, достарымыз, әр вақытның өзігі қас бір гүзәлікі ба. Беріп ойнап келіңла, ешіл тоғырақны көріп кәсіңлама бір қыл, аяты күчіңла, ұрғып кейпиятларыңла найты, яқшы оп, ешіллық деген адамге бір қыл, Şunda energiya berdi.
0: To'g'ri.
1: Seriqliq adamga bir xil romantikliq, eg'ir bisiqliq, shunda bir xil tinichlik ashla berdi. Shundami ro'yimizni rohatlantirdi. Shunga beraveringa mencha, aram bir dam olgan vaqtda.
0: Shunday men bosingizdek boshqa sayohat o'rinlariga berib o'ylab kelasiz.
1: Qashqa deganda nurg'un isil sayohat manzara yo'llari, har isil oshxonalar, tamoqlar ajoyib o'xshaydigan. Ba, do'stlarimiz. Onundan boshqa yana mavu Turgunjan'dan bir avazla kuşur baki anlamdık.
0: Anlayla.
2: Kıdavalımlar, şükür dostlar, kıdavalımlar yasaklar. Mağut, Fangu yolu yerine şu Seyit abinin aldığı başta Cennet'in şimalık olarak manga yönmüş. Meclisi ardın kuzucurak var. Tek yeri kusup tepkiz mi? Mağ yolunu sallaydı. Allah amal ve sallım Allah'ın ne iş olduğu aldığı kullanmaydı. Kusmuş pek yeri.
1: Demek ciddi işi bu dostlarımız amal bu yol bölgeye kırmayı durun la he? Nurun uçur bağınla ili.
3: Sarıfiyatı kutresi çile yasın çile yukarı bir yer. Fukan koçsal yatı açı içi yollarım ışınlar ama.
1: Köptün köp rahmet davamlık uçurla bu sebesanla buldu dostlar.

0: gövdelense, tömür cilgisinin küz mənzirisi nur ve kızıl qiyada ifadesini tapıdı. Her gün içtin kiyin kün oldurgıca, kuyaş nurunun çüşüş bulunu tüvallab, kızıl rangli qiyalar illik nur bilen kaplanıp, tağ cinslerinin katlamlıq, strolluq duyğusu toluq namaya bulup, şundakla süratki tarsımı nahaydi güzel mənzirə süratleri meydanı kilidu. Cilgi aslıda boyluq deryasının tarmaq iğini kesip ötüdü. Deryanın işki kırgıqıda yulğun, söksük qatarlıq çöl çatqalları özken. 9. ayının, 9. ayda çatqallarının şah yopurmaqları aslıda asta-asta altın rang, kızgış seyrik rangı kırıp, kızgış qon ranglik tağ gevdesinin gevdelendirişi bilen küşlük rang siliştürmesini hasıl kılıdı.
1: Mənzir rayondaki sayat liniyesi, arlıq abdubus liniyesi ve piyade meniş liniyesi dəb ayrılıdı. Dala avtomobil bilen cilğının otursuğu içkirlap kirişini tallaşkımı boludu. Yol boyu Yingxiong cilğisi, Youqing cilğisi, Shuangta cilğisi qatarlıq yadroluq mənzirlerini tamaş kılgılı boludu. Alkışlıq Banhun cilğılağı seliştirganda, Tömürçong cilğisi da sayatçıla teğimi az bulup, süratki tartış oranını talışış hacetsiz. Köğünlü toxtudup, kən tüpraqtaki həyvetlik izlanı hiz kılgılı boludu. Bu yer geologiya tətqiqatıdaki yaxşı cay. Mənzir rayonda geologiya pənni umumlaşdırış düşəndirişi var. Sayatçılar tağ cinslerinin arqısıdaki netçi 10 milyon yıllık geologiyelik özgürüş hikayesini düşünələydi.
0: Mənzir rayonu Onsu nayesi təvəsidə bulub, Aqsu şəhəri bilən bolğan avtomobillik səpər vaxtı təxminən 1 saat. 9-cu ayının oturları və axırlarda Cənubi Şincanda küzdeki hava temperaturusu xeyli yıqışlıq bolsumu, lakin cilgi işçidə sayı caylar yox. Ultra binəfşi nur yanılı küşlük. Aptaptın saxlanış qalpığı, qarı küzeynək, aptaptın saxlanış məlximini çoxum ili biliş gerek. Cilğının qısmən rayonlarda piyada manganda şiğil taşlar köp bolğaşqa teyilişdən saxlandıqan. Sürkülüşke çidamlıq piyada meniş ayıqı kiyişini tavsiye kılmıza. Mənzir rayonda arlıq avtobusu bilen sayet kılış, yadoroluq sayet şekli bolup, özü avtomobil heydigende yadoroluq cilğı rayonuğa beyvastı kırgılı bolmaydı. Şunun bilen bir vaqtta cilğı işçidə yan telefon signalı mukumemez. Hemrahlar birlikte seferge çıkış təkilbini vermez.
1: Demek kadarlık radyoanlıkçı dostlar, Aqsu tərəflərgi sayahat kibardığan dostlarımız, özü maşinaydı, Cənubi Şincanğı sayahat kibardığan dostlarımız, Aqsuğu bağında çoxum koldum berip koyuşqı bulmaydıgan sayahat mənzir rayon diken.
0: Doğru.
1: Rayon diken. Onun başqa, kucağımı berinla dostlar, kucağımı acayip esil sayahat mənzir rayonları buğandın sert. Yaşarla yap geldi o
0: isleyse
1: tamlamı ba dostlar.
0: Paysken. Mesela ki kapten şorpsi. Onun ki ilk lagman. İlk canan lagmanları diyen lagman kap. Ay ilk tuz kapın yedigen bosanız ilk tuz suyu yıkan.
1: Vay vay vay.
0: Ay, yaman paysken deyim. Yaman paysken. Onun ki muşu küsen aşkansının ki tamlar şehrisinin ki ilk yiyenin yıkan tonur varken ha. Yevlen bir tuz. Eken tonur yerning tigidiken. Aşningi qilgan tonur kavobini yeydigan bo'lsangiz, og'zingizga sag'ichi ir puldiken, yomon beyski anoda.
1: Sho'rpilardiga iqib turgan, tutib bo'g'icha titilib turgan ashtami.
0: Ajab bog'im keldi qaytdi.
1: Voy elimo, yomon tasdi keldinglar, voy yenib kelinglar bo'ldi desak, unamdigan va yoq bak isil ashqallar jiqga yana biroz bir necha kun turib yevalaylik bu yana isil taomlardan deb. Xil omdan qo'ysaq deb kepsizlar, lekin.
0: A, tangma mantlarim buldiki emasma, kuchaning shu dangliqku.
1: Tangman, deganda berib tangman bilan mant deydinglar.
0: Mo 4 kun masanga ziyoratda bo'ldik. Kimni tutib kelib ziyorat qilib, Aqsuning kemush o'zgicha taomlardan himba desak, birinchi deydigini tangman mant deydigan emasman.
1: Ha, undan keyin tushdi nagvadinglar. Bog'a oshqalaringlarni deb beringlarmi?
0: Ular bizdan
1: shipga qavdingu, do'stlarimiz ko'rib bo'ldi.
0: Ko'ryaptidu.
1: Lekin shunda o'simi ma yeb baqqa odamning hissiyati boshqachada.
0: Boshqacha. Tangman mantini yedo qarang, undan keyin tushdi berib, ko'san taomlar shartsiga badoq, abaysizga deganlik tonur ko'plarni yedo. Onun inken uyadın çıkıp neyge baduk deseniz ahbaqı baduk mu şu küçanın ahbaq degen bir aramgayı vayke lekin kırsınız de anın işçinin çıraylıqlığı siz bilirsiniz Cənubi Şincanda aldırıp kar yağmaydı o. Avu ahbaqının işçi de kış vaxtı da ilaki eynek öy bağının işçi de ki eynek öy de oldursuz ki ısıp tişiğe süni kar yağdı o birdike.
1: Mannak yeni kökenma. Onda bulsa şeyde oturup çay içip ya kahve içip deyilip kardın huzurlanışının özü mü? Kıştaki acayip isil huzurlu kıştan birisi de.
0: Yazda aşı kar yağdırıp ama kışta kar yağdırıp ise yazda ilaqıdaki soğuk or çıkırdı ki aşı bakı or nimkırdı ki ilaqı tigidim de or çıkırdı o ilaqı şuyu aşı aşıda kıpırdı ki. Şunu ola uyan tügütüp karan Ha.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı yılaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: telefonda toxtama, qaytdı alsa xud.
1: Yaxşı, siz sevinç kreativçə. 2011-12-ci ilin Nissan Tida Kolkot qızlarınlık kaç pul azabı satsam buludu?
0: Nissan Tida. Makul. Isbir, evet eyle ya, mahane tursun canım ustamda.
1: Kiman, yürüm için ki, ki çağırış yapsa 45'in 50 gün kadar abudan.
0: Bana yeni şikaptı mobil kettiği tursun canım ustam, ben aşılarını bir bağla pesans.
2: Yaxşılı, ben bu aşılarını bağlı tutakaydı gen, yeminki. Mesela, kiman, yürüm için ki, 5 kişilik. Ford Limuri.
0: Ford nime?
2: Yaxşılı, ben bu aşılarını bağlı tutakaydı gen, yeminki. Mesela 2023'ninki 5 kişilik Ford Limuri.
0: Limuri. Buldu. Mani Tursuncan Ustamuğu evet eyleyici mi? Ağlap durun ha Elber. Bağla besun. Ma aldı da iş kaptı mobilini bağla alaptı. Onla eyleyik hani. Bana.
1: İşte bu anta kızın kendisi yaptı, kendisinin kayısına cinsel bu fikir tepsiye çıkma kaptı. İşte bu anda reken Nisan Tida Kolkata Pasaj 6-7 bin katrafıda.
0: 6-7 bin koy atrafıda, makul buldu. 2025 yılındaki Geely Mini tokluk maşınsa ne neç bulla kağıl bulla deydi otursun Can Usta'm. Ketti 12 bin Tida, 12 bin Tida Hanım'ın da bağlap yıkıpsız da Nur Julinho ha. Şunu ne bu Yıngdan şenday ne çubul bula deb Osman Ali efendim bu uçurumuz taza tuluk. Evet bakayla kanı tursun Can Ustam gacı mı? Yani uçurlarını evet genç adam amalba tuluk bulgan bulsa uçurlarla tuluk bulmasa bağlaş kısal amalsız up kaldı ama Mervayit deb isim koygan anlık uçumuz. Sizin başlığınızda mı tipi yeni kummaptı neydi?
1: Kuruşengilerde yakışıklı donuzlan mal.
0: Yakışı mı?
1: Yamalaksak donuzlan. Bakı Cevkalakman kayınışta Yamalık taksonuzu ücret bir 1.5 kilometre etrafı Nagandaki yolun ıttırsı bir yotkan çıkarttı.
0: Yotkan?
1: Maşına sırt tüzülak geliyor ki imkanı hiç bulmadı. Aşağı etkilerin bir şey takma.
0: Makul.
1: Sevgilenmez imkan daha çok olurken.
0: Buldu biz bir katına sakçılarına bir inkaz kıp koyayla ilerken dostla aşağı ekeken çalsal avaylap dikkat kıpmayanla acıma bir yotkan çüşüp kaptaydı o kimden yük aşağı çüşüp kaldı. 2012'ninki bir gazba kaysa maşınıp kaldı. Sudun hot bir de at. Bu uçur toluk bulmaptı ama 3 sual belgesi. Bu 2012'ninki 2 gazba sudun hot bir de 6'lık motor kökrenli deyip izip koyup. Bu kanda maşına bu toluk bulmaptı bu uçurunuzda. Dursun Can Sultan bağlaşka malı sıkılamı. 2024'ninki CRV ya CRV. Maşının tipi çokum yine olsun. Birisi yıl sanını bilen mi şu tipi yeni kumusa ama bağlı maksal tesup kaldık ama ne doğru düşünüp kayıtlı bir yizip evetken bu sanlığa dostlar açımı. Kadirlik dostlar anla vatkınanla minin Aptomobil'in programı ise programımız ne ürüm şehri Şinhua Canobi yolu cahilaşkan şahsat iğiz boşluğun bulatı oraya salaydı. Talep kıldı mı şu güzel kaçlı işinden çıkıp da aşımır tarafı burulganda vanzıka uçağın da başa da ba. Çift görülgen meseleler bolsa şey basanla buldu. Onun başka Trik ve Trit dağlarını baza alsağın Trit Halkara Soğut Çelik Şirketimi programımızı alahide talep kıldı.

0: yip yıl maşına kuluş mu tigip bakmağın şehir içi 3-4 gün edilsem tok durdu. Nensen ki çıkmadın la şimdi alıp kalıdı de. Hasımcan diyen kişinin mu koyu efendim solamın de. Bunda nasıl var de. Ben ve sen neyim dedi alaylı.
1: Maşini sıkar kentten almayacaksın mı? Tokusumukan karıştırmasın maşinisi. Bir bu ta maşini bir yerde sokakıdı. Kalın da sizin yolda sokakıdı. Yağı bulmaydı. Maşini kalan cilsi. Çok işler çıkamaya vardı da. Çıktı çıktı. Yani kusurup durdu. Ay şükürlerdi var.
0: Makul buldu. Siz gibi köpür rahmet he. Dursun Can ustam.
2: Şimdi o yüzden ki Türkmenler sarılardı 30-40 madra burada. Şimdi 16 yüzyıl pizza modeli kitapta 110-115 madra burada.
0: 110-115 madra burada. Şimdi 16'ınki, şimdi 15'ınki, Bağcın 730. Hemiz nemiş kurumcu saktırdı da şundan mı kalırsın ötme yazırmış Ümit Varın'ın. Oha remote ustam telefon kayıp hazır ma yüzpçe evetken. O şunadan bir soğursanız ha. Neymişmiş ne yapıp kaldı? Ne hazır bizden soğursanız bize şimdi şimdi yüzlükten de efendim bulduğa okşaydı. Onda aldığa okşaydı. Onda aldığa okşaydı. Deyimiz hem de. Aş remote ustamı telefon kayıp sorap. Eğer optimal bulanız apırış imkaniyeti bu saşak apırı bir küstüp kısınız. Yüpüyor maşına neymiş konuda ağladı. Bu ne? Aş o. Bir yıl boldu dediniz mi? Bir yıl. Tötes dükkanı apırıp bakmadınız mı? Mişine mişine boğatıdı ama maşına ben ağam bu maşınla mişine ahval kürüldü de bu yığın ağam maşınla diyen piyonların olmaştırıp onda kıgınınız. Şikimin yigürmüşünki Finlanda deydi ha? Şikimin yigürmüşünki Finlanda. Ançıpılla etrafıdı bula deydi cümü. Ha ne çıktım basam diye pan almıştır daydı. Aşu 400 dükkanın aşına dedim ha.
3: Şunun 38. ayının ki kanunluk gazba şekilde tek yager. Ne kim son yanda oluşan paşka. Aşkı bula.
0: Şimdi ben 9'nki yager dediniz ha. Yine hak bulduğu kaytanlık.
3: Şunun 38. ayının ki kanunluk gazba şekilde tek yager. Ne kim son yanda oluşan paşka. Aşkı bula.
0: Makul buldu. Bu ne? Evet aylı cümle dursun can ustamga. Sırf evet bakayla ya. Kaşkaydan yolu uçuruyor. Ben daha Guantan'ı aldırdık yollar şunlar. Raman kendine uçuruyor. Kaşkaydan Rüşengül evet tuttu cümle. Apırıp 3-4 gün koyup koysam uyadımı sapsakken, tötes dükkanı koyup koysa sakken, kündü ota alırsa saktırdıkken, yeni dempingimi sağan ürümçeden nensenge çıksamla otamaydı. Midon canobi yol yolla haravandaydı Şakırcan. Uxumudum cümü, mən pekat uxumudum hem de. Al, kini. Eşireli mübarek olsun, 20 yuan cerimane. Şunu olan 0 yuan daha ketti. Ha 20 yuan cerimane bopsuz go. Mübarek olsun mu da hoşu ki dedik etmiş. Eymiş 20 koy cerimanlandı körmüş ne hoşu ki temsiz. Bakal açık kilo atamsız ya içinizin bir zerdi örle. Hep 20 koyga. Ürümçünün arkanda yeri de sapsak. Nensenge çıktım mı şunda alıp kalıdı. Tötesli konuğum apadım deydi bumsa. Bir bosa ama o Yusufcan diyen yağı bir an, bir bulsa aş mecid topçunun kaşığı bir an siz ümit var. Bu konuda mesele bu hem de. Tötes dükkanı bana sakı kaldı diken, nensenge çıksın aşına alıp kaldı diken. Hem de bunun diken nensenge çıkmak değil olmasa ya. Bu ümit varının geplerinden nensenge amarak tek durdu. Pat pat lep dedi bir nensenge çıkıdığan tek durdu.

0: Numin Baba uçurumuzu tapşırıp aldık. Bu yekenden yolu uçur. Çarek beketkiç boğan yollar ava ne bazırdan değilsin. Memen bazırdan dep deyizip siz. Ah, hatırın sel aldı kayını bu ketken dakılı da cümü. Alkı astı dey. Men dep başında yizilip kaptı. Taksici ustamla tordan xeride ağanda dikkat kılaylı. Tordan xeride ağıcı taksinin. Мим деген кеп бу Ширали. Такси чустамла мәсәлән, ал бәзәр ичеп куеп башында ала дигән ишлам булу дигән го. Кадерлек дуслар, аңлап атканыңлар менин аптымы булган программасы. Программабызны Үрүм шәһәри, Шымха жанубы ялыгы жайлашкан шахсат эгиз бошлыгы амбулаториясы алайда талап кылган. Onunun başqa tirik və tirit tıqlarını baza alsağan tirit xalqara soğut çəkik şirkətimi proqramımızın alayıda tələb qıldı. Əmni proqramımıza namı qulaqdan qulaqı yetkən Mulligirin aptollardan bir təlsiyə bar, bir diqqət bilə alınsanla. Aptomobilni kimiş toğlaşdan saxlaş suyuqluğunu almaşdırış, almaşdırmasıqa qanda hüküm qılımız. Bunun da aldı bilən asıraş qollanmasıdaki dəvriyilikki qaraş gerekken. Köp qısım ayıldı işiltilgan aptomobillarının toğlaşdan saxlaş suyuqluğunu 2 yıldan 4 yılgıça ya ki 40 min kilometreden 60 min kilometreğiz yol yürgen de bir qatım almaşdırış təklif verildi. Bir qısım uzaq ünümlük toğlaşdan saxlaş suyuqluğunu 5 yılda ya ki basqan musabisi 100 min kilometreğe yetken de almaşdırısı buludu. Aptomobil tüşendirişini asas kılış, asıraş devrilik vaxtı toşkanda tonglaştan saklaş suyukluğu pakize körünsümü katli almaştır etiş gerek. Tonglaştan saklaş suyukluğunun sırtkı altın közdümüz, koşumçı su bakına içip tekşürümüz, normal layakatlik tonglaştan saklaş suyukluğunun rengi uçuk süzük buludu. Eğer suyukluğ duğulışıp kardap kese, tömürdit rengi peyda bulsa, toz qaqsıma madda, mayduğu arlaşmaları astı kısımda çökmü madıla bulsa, süpte özgər gəlgən tüşendirdi, çokum almaştırış gerek. Eğer tonglaştan saklaş suyukluğuna may bilen su arılışıp, yüzüdü may köpükçileri leylap kalsa, silindir yimli güşini tekşürüş gerek. Nukul aldı tonglaştan saklaş suyukluğunu almıştırsakla mesele bulmaydı. Tonglaştan saklaş suyukluğunu tekşürüş esvabını işletip, muzlaş noktasını tekşürüş esvabı bilen muzlaş noktasını ölçeş gerek. Şu cayının kış pesildeki en tüven temperatörsü de eğer tonglaştan saklaş suyukluğundan muzlaş noktası yeterlik bulmuşsa, tonglaştan saklaş iktidarı karının çıkıdı. Mesela, şimaldaki rayonlarda tonglaştan saklaş suyukluğundan muzlaş noktası 0'dan tüven 25 Celsius gradus. Hatta 0'dan tüven 35 Celsius gradus yetmese, kışta muz tutup su yolu kengiyip yerilip geçiş kayıp görüldü. Emeli aptomobil işletişler yanında bunda ahvalla görüldü. Aptomobilin su temperatürsi pat-pat örülüp gitdi, yukarı örülüp gitdi. Isıq şamal bir dem soğuk bir dem ısıq çıkıdı, par ısımaydı. Soğutuş sistemisinde asalı su dağı payda buludu. Su bakının içki divarda dot izi payda bulup, daim sebepsiz soğutuş suyuqluğu azlap gitdi. Bunda ahvallarda su yıkıp getiş kaşılış görülmügen bulsa, tonglaştan saklaş suyuqluğunun çirişten saklaş ıqtidarı acizlap getiş ihtimallıq çoğun buludu. Bu xil ahvalda tonglaştan saklaş suyuqluğunu bütünlüğe almaştırış doğru keldi. Şunun dikkat kılış gerek ki, tonglaştan saklaş suyuqluğunu almaştırış, almaştırmasızlıkla hüküm kılışta rengili karışık olmayırken, rengili karışık olmayırken. Tonglaştan saklaş suyuqluğunu ki, çirişten saklaş kuruca azap kese, bazılarının rengi karmakına ait yakış görünsün mü, lakin çirişten saklaş, kaynaştan saklaş ıqtidarı ünümünü yoktudu. Suyuqluğ kemçil bolsa, okşaş tipteki tonglaştan saklaş suyuqluğunu toluqlap puysaq buldu, bunun da herkes su kuşması gerek. Qısqısı hem de aptomobilin tonglaştan saklaş suyuqluğunu daim tekşürüp duruşuğu dikkat kılış, herkes mi kıştı muz tutup tonglap kalanla andın tonglaştan saklaş suyuqluğunu tekşürüp yakışına eskaladığan işini kılması gerekken, cümü. Uçurla qarsa Xonyanchi tarafta yollar avan kendiga uçuruna Abdu efendim evetip doğru rahmet sizge. Telefon oyna aşında oludu şu. Telefon karab sizde aşında oludu de. Bağdın uçur besem bugün Bağdı işlatımız. Abdukayım can, bu merem, Tursun can, bu sarem, Abdü Samet can, Xeyirgül, Orzgül, Loben, kelip aran uçur bedim. Dep Abdukayım can. Bağdı işlatı kallanın emmisinin ismini atapsız gü.
1: 2018'e şimdi evinden de. Bu kadar da 15 bin katı rabıda.
0: Makul buldu. Rahmetsiz geç mi?

0: Beijing vaqti soat 13.
1: Yo'l rozi biz ham bilan.
2: Mana, boshlandi.
3: Hamda anglaydiganlar, qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamra programmiz.
4: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazımet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi bugün ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin altın derece gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilge işin çıkmaz geldi. Amarak abdumobilinizde abdul tallığında Fokus markasına alayda katılın. Fokus Lıklaşmayları.

0: Hoş geldiniz radyo aldık bağırdık ağlıkçı dostlarına programımız katlaşık teklif kılımız canlı fikirlerini verip programımız katlaşık azlar hoş geldin keyfi yaslar ki yarım olsun dostlar.
1: Ayrı vakti yarım olsun. Sevgili dostlar, bugün hem de düşenbe. Demiliş gündün ki, bana bugün normal kısmet ögünüş paletler bilen şoğulunum atımız. Kaç yolu adı ki, tuvatsızlar yollanan ayıkvalır. Kandak yolu uçurup erişenlerine katnaş kayıt. Soraydıgan sual.

Aslatlar bu soru şanlarını karşılığımız elbette yeni köyünlük ekmeği paran temel olsa kısılaga sırdaş bulumuz, muğundaş bulumuz bizden vişin, toyin, şüphin xoslar üçün mülazımet taşıyın can barımın yetmiş tut qeyni merhamet.

0: Мен эми достор достордун учурлары карап бакай эле. Ошо тордуки достормо, инкасыр айынга учурларын жазышыны башлап кетти.
1: Башлапты, ээ.
0: Радиодуки достормо, пингдеги жазышыны башлап кетти.
1: Шундай, шундай. Эм, давамлык токтомой, мисак келсеңлар. Булуду. Кандай булуду? Белем булуду. Жакшы булуду, аптан булуду.
0: Караңлык жөр, жөр болгач. Инкасларыны жазгач олтугайса.
1: Иш кылып хоп болмайды калган эмес булду. Ha, emsa, kegen uçurlardan yetküzümüz. Hına garibi yolları ravan deyip de boran taksi başlaptı. Manuşa bir boran çıkartı dağın buldu değil mi? Şu bizden pintaydın ha. Yakşı işlikin o. Şakırcan kaysi yolladı kitap atsız. Şakırcan.
0: Üstüce oğumun dedi. Karşalımız ya balla karşalımız.
1: Oy yakşı.
0: Yüzünü kaç atlap diyor. Bana deyip diyor. Üstüce oğumun.
1: Yen ән юллары шунда раванмыш аңлашлар караган чагда абуду шундай дейдилермиш.
0: Сайрам күлүк келдим, неме исен була деп белек тутуп яң. Лота.
1: Белек тутма. Мамат Али беймей. Эста, Мамат Али неме дейдиган бокагансызмыш? 2 күн көмсекчү сиз не ушу? Биз дура зар сиз.
0: Лесме.
1: Сиз дура биз.
0: Абдынеби жаммыны саламларды юллатты. Даван жаны бир юллар абандай дейлейжан.
1: Yani bunu da A degen dostumuz kimdi o? Ravanke bana. Ravan taksiyim belen ki yaptı. Abdurrahman Somkıç akımızdan o radyo anlaştım. Başka işi yok. Neymiş kıldığı adam deyip sorup kamağla.
0: Ağlımcım bana kaynanam neyle? Bazar çok ile hayatımız bana maşında dedi onu.
1: Buldu yani buldu. Tavan canıbı yolları şunu da Ravanken Ali Can'ın uçuru. Abdu Nebi nim kıldı ya? Çıkıp aldı selamlan obdan yolu de.
0: Kaşka baynap yolları van deydi o Abdurrahman.
1: He ama yüz on bana yakıştı odun oğlum ha. Programmalancı ben yolda gidip, bana yolda gidip ağaç anlavadım ha. He he. Adılcan, he Adılcan deydim.
0: Çentangcan, ne mi? Cican yanının. Çican yan he. Çican yanını aldıra van deydi Ruzcan he.
1: He ama Şakırcan'ın şu kaç yol buketi bu? Lüntey değil mi?
0: Lüntey, bügür köçüsü.
1: He, Lüntey garibi yolları ravan deydi o. Paynap yolları ravan deydi o, rahmet.
0: Ablatça, kucağdın kettiniz mi? Kel, ketti o, ketti o kucağda.
1: Yok, yutuvas bulmaydı kucağda. Miyat kıldığın işleri var tutsa.
0: Konu halinin olduğu Şibeylo'nun, Şibeylo'nun olduğu yolları ravan deydi.
1: Sizin avazınızda anlap bakmakla bir yıl boptu Adılcan. Yaman yatlaşıp ketti
0: kucağda. Ondan sanılmaydı değil, vallahi.
1: Demek muş Mehmet Canço bir yıl boptu radyo anlamakla.
0: Resmi.
1: Özmüşten aşkarlapla koydu.
0: Ayrı durumda başını çıkı hemen de koyu dedi Ümit var.
1: Ha, yeni buldum. Yeni uçurlarda yığılıp şunda kıpnım kıltık.
0: Şunda yığılıp bunda okarayım.
1: Bunda okaraydık ha, erken.
2: Kalan buruyuz yetişti. Hatta işte razıramız sana göre yağ kesiye.
1: Ha.
2: Yüzbay Kırdılan.
0: Adılcı ablamın.
2: Adılcan, ablam etka, mendil, otkalan.
0: Rahmet.
2: Özsüz anlavatınız.
1: Yaşıptı.
0: Belen boptu rahmet sizge.
1: Abdan belen boptu. Yani karam taksi men ba men ma konu halinin aldı Şibeylo taraflaşın da rabandaydı rahmet. Ayrı durumda maşinci olsa ümit var kıra ma o heridala çıktı mı çıkmadı şunu bir devletin ha. Eğer heridan bekçi olsa biz şu etraftık dostlarımız ne derhal çıllaylaştırıp gel.
0: Şiyin aldı mı rabandaydı mı ne?
1: Sevisinle anlavatıdı, unutkağını yok deydi. Akam bir neç gün boğa yok hak ettip. Öngülenle yakıldığım bu kaptı bu akam deydi.
0: Kucağda, kucağda yavatkan kavaplan, tamaklarını körüp, bek okşap, şunda yiyin kep ketişme minayan deydi olsun canım ona.
1: Dayın yokmuş. Tertur karap otağınım ne iskımını alalım dostlarmış. Adılcan, yamanla kap tertur karap, şiksa tertur karap, boynum pita çıkalım deyme.
0: Doğru.
1: Yakşı okalayla yamanlış bunda tertur karış bottam. Bek tamak yok şu an tamaklar emini yevirdik ensiz kucak verip kaşkaya verip ya bizi apamaydık ensiz de bir yamanlıklık mı hazır çok?
0: Başta mı?
1: Ha.
0: Bu da ya bu da.
1: Şu. Bu şu. Bek o.

0: Ruhma kızın obdan bir kanla da pek deydi o anlıkçı. Yakış bakmışsınız ya min işte.
1: Bir bu da bir bek. Şun. Bıdık. Bıdık.
0: Şun deyim hem de. 10 kilo göç koşmuş kanda aldı.
1: Çiçang uyan pipanın Çangcanglı pipanın aldı yolları var ne duruyoruz ya. Bugün hem de 9. ayıga 28 oldu he.
0: Şimdi oldu.
1: 28 yine Düşembe. Düşembe. Kuşağda bizden bu şu mızlık tem ızdaş paletimiz bir katlaşkan. Kuşağdaki bu şu akbak aramgayı. Kuşağdaki dostlar bilirsele. Kuşağ bir bakkan dostlarımız mı bir bakkan buluşanlar mümkün akbak aramgayı. Acayip güzel man. Kumerik kentik celaşkan akbak aramgayı. Acayip kölemleşken köysenden tatıp şu aramgah bağının içindeki ravak içi hatta kahvehanlar içi babır şu yüzdeki acayip
0: ne
1: küçadaki acayip

0: İptaşı besse şem çöğün su arkalık çocuğun da diyor arkalık tapsanlı buldu mesela dil o melim kılıp o ehvaldı şu sanlı sakçıla tekşürüp yürüdü mesela kayada aparat küçüştü mesela kayada toktuydu muşulun mısı yolun demez mi mesela bir yolu toktattı ve can tarakı da düştü yani neredeydi atkallık çıkıdı. Bu şarkılık hem telefon numarı mı sanlığınızdan akça almıyor ha? GP kandak tunuş ki hem de o ha? Tunuş kumu bir nes bir ip hem GPS'in ip taşı yutup edip bir moçen dekanı tarşı kumu oş. Oşun da edem ki maşını bir hem de dekan tölep eydi edem. Ya hıtın bami ki otursa da. Buşta nesli bami yok mu? Ya şu udul mudul körüşülme. Ma dekan tölep eydi edip laş kuşunu bir ipken mu? Aslında ki GPS'in evet ki halası nam da şu. Çocuğun da dedi ki la tek şurup kayada aparat düştü. Şu uçur boz tap kılıldı.
1: Ben kanın aldı koşluya da ravan digen uçurunu yadıkar. Evet bu rahmet. Aykınım yakşı mı? Dunkhans çan taraflarda turup anlavatımız bana bazam yok da. Oturup anlavatıp duşu. Demek istedim hazır. Demiş ki oturup anlamayı istedi. Dunkhans çan tarafta demiş şu. Kalk çılan satı size akçana isminiz çılan bu kaşka.
0: Aldım ki bizim öydükilerim o takside oturup bir kadarlık tasımız takamağın deyip 20 yıl cerimanı koyup dike öyü kırıp ben tövbe ettim. Şu kim yazgan olsa şu adamın ismi bile çıkır ki bu uçur deydi Esen Can bana.
1: Dövlet bayramlık demilişti dem asanla ve yedi gün sülen pek sığırın gittem biz mi? Kan da kılamız.
0: Demem ayma.
1: Yani terbiye yolları avan deydi. Normal anlatış oldu hem de ki bana bile çıkamayımız da şunu şunu demek ki. Çekitten uçurunu bir an... Çürü yokup gitti o. Adılcan. Bu şurcan teselli verip koyan daydı. Kaptırdım birisi kaptı kağını yokaptı da benim. Şuna tatır teşvikat kılsla. Birisi kemepti kağalır kaptı dedi. Fakat birisi de kemepti dedi. Eymiş o ablet dedi anla uçmasmış. Tatır teşvikat kılsız kende.
0: Ben bunu da oylap kaldım bu şurcanla. Kaptı koyup bir şurdu o. Та ойлап, немиш кыла деймиш та.
1: Мен мача дедим. Мен пика коюучусуз уну миш үйүңүз керек капас баксаңыз болмамды.
0: Йо, бирагылык коюбасы. Шундаймы? Бирагылык коюбасы.
1: Йо. Бизем кептен ашна чени уктурмуз дейди. Кайтып келгени биздин улду, кайтып келмегени иш башкалынын улду дейди. Аны ки шуна чени укуду дейди. Аны кимда учуп, юза хахм көрүп, аны ки ашна Kaptanın nojiliğini şu çağı iskıldı.
0: İskıldı dedi.
1: Memiş Osman qarab kaptalı kaptalı qandalı qısı. İşki baş kapta şurup sür gözaldım kilit de minim.
0: Esi qoyıp bege de muşur çağısı. Da bir kalıllarını apırıp koyu ve sürtti.
1: Kala. Koy kalıllarını ya.
0: Koy kalıllarını apırıp da
1: çok atandı. Ayyelik tuğulurunu ya mında.
0: He apırıp. O şu nensengi çıkandı ya turpan kapıramdı apırıp itti. Bunda çoğun bapın seydi 5-1-5-10 kalını çoğun. Da turp balla kapır hep toksundu. Da kuyu tip üzeyin ip kep keşke sakla. Kaçan kilidi de. Ne çizgili de o.
1: Resmi ya.
0: Hem mavi hem de bir çoğun bir işte.
1: Resmi. Yıngılıktı da mavi. Da kuyumla cuma et uçurcan kalmış. Kunzayıl adılcam işte didi yedim.
0: Ne aşta kılayım ki o.
1: Aşk üçtal iti var. Boz aş atını mı koyup etsin? At baldırak kilayım ki akça ne?
0: Aşta kılayım ki ya. Uçurcan kepte koyup etsin ben. Kolu koyup etsin.
1: Kalı koyuğuz bağuğuz buldu Adılcan.
0: Kalılarını yıkıp apırıp aşağıda.
1: Bağ mı?
0: Hoşa diye yerliğe çıkıp. He de yaylak kuyu itip şimdi onların. He matrep git vardı o. Ürüm şehir git vardı.
1: İhsiyat şehirde yaşayıp yürüp demem. Mamaymış hoşa Allah buldukken o da kapkalamdı o da kemeyi. Bırsı mı kemeyi?
0: Oturup geçsem öyle otura. Bir kalımı yoktu.
1: Kayıcı kalıbasa alıp geçse o karşısında bazarlarda görsüzdün ha kalıbasa.
0: Halide adam yakıldı bana. Halide adam uzun boğam programı katlaşmak.
1: Halide adukat da.
0: Dilojik. Muş çukum Halide adam bayağı doğrusu meslet verdi o kadar. Anla pakaylı ha. Bayağı kanlı uçumuz obda anla ha. Almira.
2: Adıza yakşımı.
0: Yakşımı da.
2: Yakşımı. Bayağı. Bir mesele diyeceğimiz Allah kütleyip muşunda dakku sürür ki adam kaldım şu vakit olan işlerimiz.
0: Rahmet ede.
2: Bulduk ya. Ders kişilerde bankadan tarz veriş maşını qabzılıq maşını çəkilib düşməyə digən bəlkə o sinondan çıxıb getdiyin hər alınmağan deyin gəz yoxun yoruqlarına da uçuqlarına əyətən əsasdan kişilərə
0: vakaldan

0: Düz diplomacı. Çünkü bu kameraların işletiş çönşens buldu. Bazı fıncının buldu, bazı Georgian'ın buldu. Bazıları yeni başka idare organlarının buldu degendek. Eğer bu şu kamera mı şu Georgian'ın özünü bulup kalsa buldu. Eğer başka yerlerden bulup kalsa Georgian'ın körpürenmeydi. Hem de onunla şu iltimas kıp başka idare organlarının iltimas kısmı buldu hem de. Peki onunla kalıp uzak vakit getirdi.
1: Şünüşlük oldu. Demek siz bir birine. Eğer de Dilşah Sakçı'nın abiyem ki gipini aldınız mı? Abiyem ki gipini yeni bir kuyutayla. Magep ne?
0: Eğer rastlam, muşu Adem'nin aşağıda bir toktuğallık ispatı bolsa, şimdi acılığı yedek bir anasıdır. Bunu çoşa okuluş gerek.
1: Muşunda değdi hocam. Eğer siz rast toktuğan bolsanız bir birin. Dik ki de midunçu. Çocuğun da diyor, bir şey verip fabrikaya girip muşta ahva aldınız. Ayet numar tatkallık mı iş var ki emez mi o? Şuna ama
2: 3 numar
1: 3 numar 100 koy. Bir ber bakın. Ulan da eğer ben toktuğan diyorsanız lan ben toktuğan. Şunu tek şürüp bırakın lan bana. Kameraya çıkan sinini görüm hemen. Dep fabrikaya bastınız bu. Ulan da.
2: Ha, anda iş mesleklerden paydalanın he dostumuzun. Bir ber bakaydı, ber bakın. Bir bakmışsınız muş mesela mı uzun bir mezgil geçi belki sizin bir aram kılış mümkün değil. Bir bağım olsam belki bunda alıp kalağı uygudum o. Depe bir bir baksanız. Hani uçurlardın kegen uçurlardın yet güzel ya. Enver komonun uçurayım.
3: Abi de yaşına bayatın karısı taksiye çıkan Fridala enkendeni takımlar. Katnasak ular 24 zariman yatta ablanın sinir kuyam. Naşına kuşat yedik kuyap. O karidada söylemese belki şoför maşını illak taşıkan söylediğim sorgun ne bu? Tabi şunu hiç bir süre sürat kaldım o ya ben sen ne yaptım buna? Demek ki şoförü gezip sorumda neyin farkı bu zariman tarım ne? Buna hemen karidada erizim söylemeydi o. Söylemese ki daha biraz şoför maşını sen illak taşıkan öz söyleyeceğin kadarla. Bu mükemmel olmak adım bu kanun.
1: Ya onda kalmaz.
2: Bayağım şuna düşünürsek
1: anlayacaktı. Onda kalmaz. Bu vakti yeni bir düşünce biriyle biz düşünü olayla. Düşünüştüm burun yakın çıkamayla dostlar ablam da. Düşünüştüm burun biz düşen mi geldikimiz için düşünüp oğan deyken endin mandayke değil. Düşen mi gen ehval astı da mükemmel olmaktı ya anda yaptı bunda yaptı karar çıkamayla. Ulan da hata alışıp kalmaz. Şu an biz düşünü varsa ağırsınız buludu. Siz düşenmeyi durup tamgını vurup ba iş bombap ma orlaştırış bombap desiniz olmaydı. Ulan da biz bir düşünce alayla bu şakta. Kanda?
2: Ha, yani uçurladın. Hemiş piyadla doğruluk bayam kımasızlık nisbetten ha? Kep inkaz kaytu oğan dostlar gelecek kendisiyle. Maşın tosmen dep durdu mu? Yak yoldun ötmen dep durdu mu? Şu adam öz bir kualık vaygen bulsa. Aş piyadla yolduk şu adam dep. O adamların tapkılı buldu sizde bakma. Longchan koçları Ravan, Xinhua Nanlu koçlarını ya da Ravan dedi. Abdo'nun uçuruyor, rahmet. Kaplan. Ha, seyir sayıatlarınız gönüllük olsun, bir hatar olsun. Ha, benim uçurum bir anlap bakkan bozsanla dedi. Nursa saklap durun, ha? Para saklap durun. Tiyanş, onudun başka yine. Hadi. İttifak yolları herhalde buludu, yollar hile ravan dedi. Şoşimir taraf yollar ravan dedi, Boran taksi, rahmet. Şinfu, Kaşkadın Şinfu, rahmet. Sakş taraf mı, herkes ispatsız bir taraf kınmaydı. Tütbat suret kıtatıdı, özümüz hatalıkını sadır koyup, kalemkan, bana sözsek bulmaydı, ispat boz ip verip kösesek buludu. Spasız ışık cariyemanı koymaydıken benim başımdan öttü de bir Yusufcan. Bazı da bir hatalık görülüp kalsa, yanaş bir yerip kan düzüm şansıgı verip özümüz bir taraf kusuruşturacak oldu da.
1: Şunda saz muharrir alaklaşadır, çekmense bile alaklaşsa bir muşakta bir sorayla. Baş, garip aylanma, canıp dinşimal kuyuları aban deydi o.
2: Kaçan kıvaklarınız odulacağım abi bu kuran.
1: Oho, 10 yıl burunki.
2: 10 yıl burun semiz gençtok.
1: Çeçim mi çıkken tutucu mu?
2: Çeçim mi aldım? Birden bir özgürlüğü neymiş? Erlerde çoğun özgürlüğü bulunduğunu çıkış bilen kosak meselesi. Kosak bile çeş.
1: Muş.
2: Aa, uşur canım çeşlerim kop.
1: Ulandı mı? Ә

0: qilishimiz
1: bu
0: kerakda.
1: Qopaga deb g'ishni tutib, deb tushasiz, men chiroyli unimisa siz desangiz bo'ldi. O'chaqda arz qissinmi, qonunli oqido sizning huquq manfaatingizni qo'g'di olasiz. Masalan, men buni bexatar manzilga o'pirishim kerak. Bu keyinni tasmida qilmasa, ha, navodik men ketib olsam, keynimdan birisi keynimga uchsa, yoki men birisiga uchsam, bu qof bu bexatar bo'lamdi, masalan, mashinaning ichidan cho'nday taqimiz, yo oldiq ustida yondi, yong'i ustida yo bir zaxmilindi. Buni hayot bexatarligiga men kapadat qilishim kerak. Bu mening majburiyatim. Anchanday taqa. Taqimiga oyoq olasida men olmaymiz unda bo'lsa. Men mashinada bir hadis chiqsa men igulanmayman. Sen taqapmangsa hadis chiqsa men igulanman. Seni men bexatar apirishim kerak. Bu shopirning mas'uliyati. Mushini asos qilsangizda siz qididan qabul qilmasangiz bo'ldi. Chunki u anchanday taqish qonunda belgilangan narsa. Tuzum emas, qonun. Jumhurlik jumhuriyatining qatnash bexatarlik qonunda belgilangan. Shuning uchun buni majburiy ijro qilamiz bu ishni.
0: Tushunishik bo'ldi do'stlar, Anvar ko'm, taltuk tushganda, Adilzeko. Avar qaldim sizlarni deydi. Bo'lmasa tushunmagan masalalar bo'lsa, o'tir qo'ysanglar, yoki mish o'zlar yo'liqqan masalalar bo'lsa o'tir qo'ysanglar, tang javob izdaymiz, tang taklif qilamiz, tushunamiz. O'zaro mish taqib o'g'inimiz do'stlar, ha? Qani, davomli yana yo'lovchilar bo'lsanglar bo'ladi, Shinjang 1074 lar uchun mulozamatda. Yana Abdurim efendimni o'chiring.
2: Siz yatırırken hoşuna yol kayırı. Tarafı azat yolu. Ben de kızı çıraldım. Aydın yolu kızı karıpmadım yolları.
0: Buldu rahmet. Kulcu Abdülkem taksi.
3: O akımızın Türkiye nasıl bakacak? 10 yıl 40 kaptı ölümcüde. Kırsından işte erkek.
0: Bir şey bakın.
3: Adılcan bir şey. Kulculuk bir fırsat olan sözü.
0: Doğru.
3: Bir akımız var. Şey bu akımız. Bir son sikem şöyle diyordun. Kızımın sonra. Bu akımız kolda inip getti ya Adılcan. 10 yılda kırtıkat yapıyorlar. Bu sonuçta Abdülcanlı'nın riyasetçiler teşekkür edip çekip egen diye şu kurtulma kokuya binip geldim ağır tipiye. O hırsınınki işte bir erkin diyen bir balıba şunun taşıp edip geldim. Bu 10 yılda kurtulma bir teşekkür edip çekip egen bosa. Şimdi Hamidullah ile eşittim var. Bunu veriyordu da ilan kırıp. Muşlar yetkip egen de sanılmışlardır. Bu sotele sotmen xitaygan bosa dek mağa avalı kıldı o Adılcan.
1: Haa belen boptu. Biz bu axtım aldın gittim öz bacağdım şu programımızda bir şık gittim bir ilan digen tuka şu hırşının maşin kırdığa yol buydula. Ma avam şoparlık mektepti ki balla na it yakşı iş kılıp şu akımızga yatıdığa yat tayarlap raslap şu yol buyugaş kurtlarını tizip bir qıpırıp tike yerdem kılıp. Onu cemdim ha o. Vakit mu kıstap kaldım o ketip tike. Demek ma ahırdık işine çıkılıyor 10 kilo ma.
0: 10 kilo dedi.
1: Kurt kep kaptı o şuna. Ama o adamda nereden tapı adamda erkindeki adam nereden tip. Alım o erkindeki adam yol boyu tizip oturuptu mu ya uyuge kirip koyup durptu mu onu biz. Ma'nı enik bilsek hem de kurt aldı kallı olsa kurt amrak dostlarımız ba.
0: Veya ki muşukıl mehsulatlarını setip bir soğudu kıldık Allah bulsa bırak iluvağın bulsan alamda et obdan mehsulatken bucu kurut.
1: Alıkı cınkun kıkalatın markası ba nait ölçemlikke. Şu anda bilsek şu adırsın mukum bir yerimde basıp küreleydiğen tapalaydığı yerde tuğsa bir ma ihtiyacı ba ağızı valla bir kilodun ep yerim kilo oldu ep anlaşılar bir demde tükü tükü tükü. Ama hakkımız mı kulcudun demiş mi közü ama. Kışlık gemini kılıp kaptı ki aldan kattım ölümçüydüm abi. Azırak kırım kılıp kışlık gemini kıkılı. Buldu aşı oranını deppesiniz mi? Anlıkçıla ihtiyacı var dostlarımız Nurgun. Yerim kilo oldu hep öylerge ballarga ağaç ketkeş yardım kılıdı.
0: Nankhu tırap hazır yollar ravan dedi. Nerede boğan işke avu? Ölümçüydü mü? Kayyede boğan iş? Ben bu taksiyeyi deyime. Dekin keyin orunduk tasmıda kadar bakmadım, ürümcü demen dedi, avut bulak et.
1: Çokum dancı mı?
0: Dancı. Meyli nerede bulsun, ortak?
1: Hazır tekşir adı da, bekçen tekşir adı. Çokum emmi keyini aldı, çokum encende takıp oturuş gerek. Nerede buladı da? Bütün memlekette üç buladı da.
0: Okşeş.
1: Bütün bu kanun ba. Keyinde oturup takımızdan bulduğun gep yok, çokum takaydı. Şu neç vakit ne yakışıyor sizge? Bir mi bir tekşir hep içip, yakımı gaya buluşu mümkün. Bu gap ba. Şu neydi bu lağatı demeyi mi? Emmi memleketimiz ne miydi bu lağatı kayış bu?
0: Teşvik, terbiye, tüzütüş, yitekler şu baskışlarımı ötti. Çık dostlarımız günü vatısla, günü şanla gerek. Meyli yan orunduk tutturaylı, meyli kayını tutturaylı. Şu bir hatterlik tasımızı takkaşına adet kılaylı.
1: Bu sakçıgı takap vermeyemez.

0: Şoför dostlar.
1: Doğru.
0: Özümüzge avarçılık kemmüsün üçün takıqızımız çıkka yolu üçünü. Man üçünü ulanla ha.
1: Bekaterlikimiz üçün. Hayati malmülük bekaterlikimiz üçün.
0: Şuna eskert anla.
1: Vakit doğrulaşıyla bu kapta da saytımız doğrulayla hazır kaytkilmiz.
2: Beijing vakti saat 14.
3: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchang kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı tabiatı boysını 10 milyondan artıq mablaq sinini bärpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq mahal Versal sarayının mənzirsidin örnek ilinğa Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otkır hal egiz qabatlıq binalarda əmmi ayılının küllikke 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi ba Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş könlünüzdü kerek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991 556-4-9 Şinjang Yuehao Öycay Çekşerkti'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgesi orundan öy setüleş cemiyetinin şerbi. Bir geriş yer nurgun pulu yaraydıgan Halkıra Çoğun Pazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terligi de çınıksınız. Siyafet salı da dost buradarlarınızı kütü alsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin hâşametlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan təv kulada 5. evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işildeleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkti'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Hoş kadirlik dostlar, programımızda almış adı da anlamadığını Allah bir izliyette de tört katnaş sen et radyosunun çüşlük yollarınızda biz Zemra programımızda almış adı da dostlar yollarınızda biz Zemra. Yollarınızda
1: biz Zemra.
0: Dolkun arız sakçımızdan telefonla olayımız. Dolkunka.
2: Abi yaxşıma.
0: Yaxşıma Dolkunka, salamat tutdunuzmu?
1: Abdan tutdunuz.
2: Ancaq yaxşı
0: duratamsız. Nədə işlətsiz hazır Dolkunka intam?
2: Ulanbayda.
0: Ulanbayda.
2: Şəhər meydanında.
0: Va, oxucular çıxma.
1: Aldıraş tügəndə tətilimizə axlaşdıq.
2: Tətil tügəb aldıraşlıq tətil vaxtı qarada biraz yaxşılıq oxucular yanı var.
0: Doğrusaq hazır bəzi bir anlıqçı dostlarımız soradı da mən o dövlət bayramı dəmirişi məzgil normal intam orlaşdırdı mı dəb?
2: İntam bana normal alınmaz.
0: Normal alınsın lə?
2: Ya sen karşılı buldu, normal intam ayılındı.
0: Buldum, bu şəxti küçürünü gəlləyil dəb.
2: Buldu.
0: Rəhmət olunka, yeni yetkisi qoyan yeni uçur var mı yox mu?
2: Yok, hazır çok bu deyman go.
0: Maqla rahmet. Salamat bulun.
1: Maqla salamat bulun.
0: Osha baya Akbar Guan qo'ygan bu shaxta bir savol so'rab turib, ko'zimga chalib qolgan, o'ng'ichi ma bu gap boshqa maslahatning oxiri tugmay. Shu bu vaqtga uchirdim, egallayapti Akbarga oldingizmi? Davlat bayramida normal intan elindi ke shopirlik intan, yo'l qilib bersanglar bo'ladi ke do'stlar.
1: Mağulcu taksi ablikime bayamka 10 kilo buğan basmış. Hazır bana mişegil avaz kuşulu bir 1 kilo 2 kilodan kılıp hemimiz kolumu kol kıp iplu etmem de kaşı 10 kilo ne?
0: 1 kilo ne iş bulk yapıyorsun?
1: Kanda karaysa la. Aldık aldı desenle aşı numarını alakalı evetli birli. 1 kilo kaç tal kilo? Çık ekte miyim?
3: Hazırca yine ma erken digen balın iki ya. Telefon numarı yema o ha. Mağazın beşini kestik ya oyunumuz. Ben yollak koydum. İşimizde alakası var. Kırsınlığın darbasılığa, eşyatılığa, kese. Müşeri aşı. Ben bariydim. Hem de Abdülcay'ın da yakışıklık koyuldu derdi. Ben o atağa özet sorup telefon kıran
1: dikeye buldum.
3: Abdülcay'ın bana erkin diyen bana kırsın dikeye. Telefonumun yollak...
0: Buldu. Tapşırı aldık. Bir kilo olsun. Eşbül kaçını bile bakan bolsa.
1: Hazır alay diyen bolsa mı? Hazır sebbi eriş meselesi var mı? Ya telefon urup, işin gidip.
0: Ya 10 kilosu kurt diyen bir ölümçüdül tügeyim. Ölümçüdül tügeyim ki değil mi?
1: Birimiz 1 kilodan elip bir 10 neden bir üzerimde kımam da okumda. Ben 1 kilo alay, Adilcan 1 kilo alsın, Malik 1 kilo alsın. Yani Uşurcan 1 kilo alsın.
0: Hidayet kız 1 kilo, Belkan 1 kilo, 5 kilo biz bir şey edil tügeydik.
1: Ben 5 kilo olaysam cık. Çık yaptı 5 kilo diyeceğim. Lakin dostlarım şu kurut
0: ne? Şişiymem siz?
1: Bunda. Kurut şu en yakşı kalitesi tuluklaydığa bir mahsul etken.
0: Kurut
1: değil? Anlap bakan dostlar var mı yok mu? Adeta süt için ya kele kadar kayfiyallarını yiyen veya başka yemek içmeklerde tuluklaymadan muşu kurutun kalitesi tuluklaş ünümü başka mahsulatta karan çağda net yukururun turdike. Şununla sizlere tavsiye kılaylayım. Bizden öyle ki pekat öksümeyelmişler nesilacı. Bağlı bağ, bin güydü, bağlı bağ. Şunu da hemen bu cihmu kalmaptı ki, balırak cihip belsek, anıken aşı ama inimizgi pulu nasipli belse deyip oyluduk ki. Eğer avaz koşuduk Allah bu, koşuluk hani. Bayağı ama sakçıdan çüşük demek yediniz mi deyip sormadınız dedi. Rıza, müşünün erkettim sonra yediniz, onu tıkaptık. Kaytı yıfırıp sorayılma yüzünce.
0: Bu da sonra ya.
1: Tutkun sakçıdan.
0: Менің правамда номер татылған факуан әхвалы ба. Правыны шыңген вақты өтіп кетіп то, правы азыр бір номерлі қалды деп чықып алды. Факуан төлісем номер тұлғыланды. Факуанны төлісіңіз келер жылы номер дәбірлігі тошқанды төлі еңілінді. Абдықайымжан. Ашы номер дәбірлігі еңіліншітің бұрын, номерін татқызып, факуанын төлі өтіміз, пакіз бұға әхваластыдың номеріңіз тұлғылынып қайтып келеді. Бұмысы вақыт номер дәбірлігі өтіп кетті, ma bu da yenilanmayla ma şu. Ma jildiki tuluk numar. Ma jildiki sizge beyirdiğen 12 numarından aşu 11 numar ne? Aldın kışılının aşu tatip getti digen gep. Tuluk çıkmaydı şu an. Şu an biraz fakan tölügen takdırınızdı mı? Tuluklanmaydı. Kiler jili aşu gününü saklayısız hem de. Numar devirli yenilandığın gününü saklayısız. Hazır tölüyseyiz. Aş günde saklap tursanız keler zilin kılındı. Hem yeni davası meyli müşbeti işletip tölümeyem suçak gep bula deyip yeni tölümeye kalsanız aş günü ütkes keler zil yeni kılınmaydı oturuyor burada.
1: Yeni numarınız kam çıkara.
0: Şunu isinizden bağırdı tölü ütün berber tölüyesiz. Hani ma, bu da oku numar devirliği de anenkeyinde yeni kılındı o aş günü kılındı.
1: Ma toyunuki dostumuz uçurunu kanda birdu deyip İmincan muşunda birdu. Müşünde hat bilen yazıp, ya ki toyunga ve ya ki bizden Vişimpintek yolusunuz buldu. Tutiya Hanım bizden Vişimpintek'e de bağlı olsanız, Vişimpintek'e uçur kaldırınca sizge aşırı karşı tarafından telefon numarını evet birey. Ben alay digendim de bu bayam ki.
0: Abdi kim kak yakılan?
1: Sizde yok resimle, müş karabaydı bağ cuma adılcan. Karan, kocan resimde. 2017'de 18. yılda mı ki bu? 10 yıl buğam bunu be.
0: Hemen bizden küçük çakı ki.
1: Küçük.
0: Böyle kanın küçük çakı ki.
1: Ha, miş küçük mü? Ma vakti ağzı çoştırıcı.
0: Doğan yer mi küçük kent o? Meme küçük kent mi onu? Çocuğum çok kent o çocuğum.
1: Şey şey.
0: Abla kim kem lan uçuyor?
3: Abi aslında çok erkin bilirdi ki erkin yayınımız. Hadi hocam. Ben sorumuz anlamıyorum.
0: Bir sorap bırına bir uçurunu yağı odak siz mi mırt basın mırt çıkıp koyup durmayı biz miyede işlev atım ya. Vurup Erkincan kurttunuz neç buldunuz sattınız deyiş ki imkaniyet yok. Kapınmayı siz bunu muşuşku mesele oğandık yani. Ha siz bir uçur birip siz.
1: Tuluk verir tamam mı?
0: Tuluk igellep. Mançpılka adılcan da ben bilip olaylı. Kanda abidimka. Musa. Erkincan bilti etsiniz bir Erkincan bilen görüşüp oturduğun vakti yok ama program işleyimiz karanlığa bu. Lambda.
1: Musa can mı? Mem alay 2 kilo depti. Musa can sizge telefon numarını evet attık. Siz bir alay kılışın ha mı? Musa can çak karak çıkıp şu. Ablikim kulcu taksiyden bururak bizge cevap yeri tadıgan dek durucu. Musa can sizge telefon numarı ketti yanda olsa.
0: Her baylanma oturuyor li. Nalyan payolar ava andaydı o. Meryem'nin bir uçuru var ki. Alacak kaç kilo, kilos ne çıpıldı? Ben 20 kilo alayım gereydi.
1: Hey valla o kilos kaç pul ki deyip onunla kırışkamanla bizce bazar bağısı çok parak yok. Ya 5 koy ezan ya 5 koy kımmet. Hem de bu yer
0: kımmet. Yakışını bile varsak hem de bir kilo sahanı kırta bir bizim hem de bir kırım çıkımını dans yap durup kaçlıymış ya. Karan kunduz açığa. Hem de sandırak ehval karap.
1: Bundan şamt ya.
0: İpi de boz 1 kilo alamaz. Yine ipi de rek opkası 2 kilo yitimez. Bekrak, mıntrak ipi de opkası 1 kilo ip durumuz digen de buna.
1: 90 koy aldık yine etrafı da bulamdı ki.
0: 90 koy? Ya ondan
1: bulmaz. Onda kımet emez mi? Onda kış mı etemez mi?
0: Yavlu kim kam soğursun.
1: Makul.
0: Şimdi tuluk kımmayı bu adamı. Aa şu erkin can de biz katıp koyup. Yüz oturuk çıkıp gek kılıp. Ahırın tuluk çıkamaydı kanım.
1: Her baylama oturuyorlar yine Lianpo tarafla bek ravanda edişir Ali Rahmet. Onun başka emmisi. Kaç kilo? Ben 20 kilo alaydım. Oy Meryem 1 kilo ile ne demiş kılsız bahçı bırak kılıp.
0: Zoluma zoluma.
1: He zoluma mıydım? Zoluma. Soğudukar olsam kılıp obdan soğudukar bulamdım değil mi hemen? Ay tılıkla evi tanıdı hep. Ondan sonra yine uçurladın. Yap buldum dese he he. Nim bulsa deyit kemse adılcan beni.
0: Biz karvay. Halı filan ken.
1: Nemiş git bağanmış karvay. Uçur beğmeydi yemiş yedigan işçidigan. Çilan. Bizge çilan evet. Bir arva çilanın resmi videosunu. Taşo yolları koşniyede maşilla selpel köplekin tutuluş yok. Taşo yoldaki gaz kaçlaş orunda normal gaz bir ütüptü. Ötçüret maşilla yok dedi. Nurnun uçuru ya.
0: Şiday Gongchon Hongsenlu tarafındaki yolda yol ayrış rişatkisi tüyge yedi bir piyadiler yolu var iken. Piyadiler yolu boğandıyken seyrek sızık, üzük sızık buludu o. Piyadiler yolu bulmuşsa tutaş sızık bulattı. Aşıya kegende Dauhan yine harita aşıyadın keyniki burulus buludu deyip çıkıdı ki. Bu orunda keyniki burulus bulmaydı diyen tahta yok. Haritada keyniki burul deb chiqqandan keyin keyniki burulsak bo'ladi. Taxta yo'q ahvolda do'xon shunday qilgan bo'lsa, siz bergan bo'lsam-da, ashta mansonli bo'ldi. Demak, o'sha yerning yo'lovchilarini mo do'xonga qatnashsaqcha atirti ta'minlaydi-chu, shularning shu joyikusini ishiltadi do'xon. Demak, qatnashsaqcha atirtini ashunda belgilagan ish bo'lsa, do'xon mo shu bo'yicha chiqirdi bu ishni. Hamda yerda siz dedingiz burluş bombaydı edigen esket mi tahta yok. Müştahak vallası da. Bir kadarla gidi katkı be. Piyadla gidi katkı ayak vallası da. Mansanız buldu. Yeni bir dikkat kıldık iş. Piyadla sızıkıdın ütüp durup diyotu kılımız. Ter kaydısı uyuca. Ulan da Eğer onda bulmayı kalırsa da piyadele sızığının üstüden diye otursanız bulmaydı. Ben biliyorum lan he. Şikrişat kitan oturdu piyadele sızığı. Ne kılan bu olsa bu valet bulmaydı. Çünkü piyadele sızığını bizip durup baş buraşkı bulmaydı. Çokum üt gitip durup baş burayımız. Ma faydını bile varsanız aparat düşmeyiz. Hatalaşmayız.
1: Konuzayı bildik hemen şu 80-90 koyu etrafı da buldu dedi Hüseyin Can.
0: Ya şuna mı?
1: Siz bana sepiyorduğa soğatlığını tapışırıp alamadım de bari bir isimlik dostumuz. Biz sizge sepiyemeyimiz, sizge kaysi mukafat berildi. Berip aldığa mukafat ba, veya ki şirketten siz bile alakılışıp şirketten sizge sepiyorduğa mukafat ba. Dekin siz mağı çüşük programını mukafat ip bakkanda kağıdımız yok. Etken ya keşte ağam bulsanız şu programı kriyasetçilerden sürüştürem siz. Eğer sizge sepiyorduğa mukafat bulsa, bir alakılışıp kıpas buludu. Yine uçurladın. Ben tünöygün deydim ana Şinfu. Kaşkaydın Şinfu. Çünkü kızım bilen bazağa çıkan. Kızım muhan bazağdın. Mağulcunun kurtken dedi. Kızım devamlık alattı. Ben de hilcik olduk. İpulup mağacaş kurutunun kalıtsi tolukladık alık arkadaşına söz buldu. Bugün sizlerden anladım. Çünkü yakışlık kunduz han deydim ana.
0: Ondan sonra buraya bir nakşı sunmamdık dostlar.
1: Nakşanlardan yeki kaldık mı?
0: Evet.

0: Fincan da
1: koyum
0: lan.
1: Aşı aş balı bitken pulunu mesela nek tekse şu balığa.
0: İşte
1: ama ma belen bul temmuda top elip parça satıdığa şöp kalsa ma makamlaşmaydı cuma. Abdi kim ka?
0: Hemiz nakşikülerden takdim eteyelim ha?
1: Aş takılayım.
0: Nakşin teyema.
1: Ma bu demini bura anlı biteyelim ma bu çörüne.
2: Az önce haber geldi. O kurup ilgi adet ki kurt enes ki ama bazı fitotkan. O ilgi yaşlı kurt ki o. Kınnet ki bazı kınnet ilmiğe deydi. Bu geç koldun çıtırı öte aynen. Çakarak deydi. Ömer ürüncü kasıda yüzde çift ki adı bu 80 koydun. Bir ayda başında deydi. Kilosunu ya bir kilosunu 80 koydun. Çıtırı yaslığın deydi. Ya kurtma ilişki ağzı parama çıkarmam. Bu kurtma özge ürünçülü bağlak bile yüz köz ettik ya bir kilosuna. Hazır özge yanının yeri ağır. Oldu koldun çıkır öteli. 80 koydun koldun çıkır öteli dedi. Ama kurtu yaksı kurtu ya. Mişerim kırmet ağan dedi.
0: Ben de hakikaten bana.
1: 80 koy dedi.
0: Erkin can 20 koyunu kıtıp ama 80 koydun sitem hem de.
1: Ha. 80 koy. 80 koydun bir eyli dedi. Lan da 80 koy ki. Kilosunu 80 koydun. Ya bunda olsa 80 koyu olsa 1 kilodan alsak. Bunu diken siz 1 kilo ben 1 kilo 10 kilo kaldı dem de.
0: Hazır mı yada bir 3-4 dostumuz alay diken ulan ayımız telefon numaralarını evet ettim. Ben de gel. Yani aldı kaldı olsa avaz kıtınla anıcı azırak çıraylık nakış güledin anlayımız kında.
1: Kaç.
0: Merhamet.

0: Ay, Musa Can, siz alay mı kımayım da 80 koyu ilan ha. Siz 80 koyu ilan. Bu 80 koyu deyiş bende kazır, değil mi? Kani, Nafisa'nın dadısı. Kaşkayak zipremeyimiz.
1: Nereye gittik, Kaşkayak'ın yol kayıran. Yeni şikayet oturan sal dükkanları var.
0: Dostlar, biz ma bir yuvası alışı durup, kurut satmadık ha, ama yine kesin kurut satmadık var. Hacet ben ama inimiz bakken. Anlıgıcı var. Şu radyonun belki yakışı anlaydıgan sadık anlıgıcımız. Azara kıyınçılık var. Şu amda kuludaki şu mahsulatı değil mi? Biz tezirak setip çıkırıp etse de bana özümüz baş bulup. Alaylıydı da aldı kaldı bulsa. Bir paydını basın degen maksatta sizler uçurun yetkiz atımız.
2: Ma Azat Gül mü şöpün kaldı sorap dike siz bağ mı o çikettiniz mi?
0: Vişin'e dikkat kılın ha Azat Gül. Vişin'e uçur yolusunuz biz telefonu buraya batıp birliniz.
2: Bunda da bir asan kebam bulsa. Yoba Sıgıcu, Sısı Seyoğar. 18, 4 tane 9, 44, 312.

0: ke. Aşı ahırını tutuarsanla 5'i 18, 4 tane 9 ke. Ahırı 44, 312. 44, 312.
1: Kolcadan yol bas.
2: Erezyat tutuyor. Nasıl sorarım bir kepa atıyor, nasıl sorarım bu kadar. Bıcan bu, yavarsan da vicdan gibi pusul gibi bulmaydı ki o.
1: Bulduk o, demiş bulmaydı o.
2: Kanda kepalar ketti.
1: Деген ау ишк чыкмаста ашкан болсоңуз болмаган болса болмогуна. Бежен максат 10дан башлап, жүз жагына башлап нормал ичилүүдө иш бизясыңыз болду. Нормал
0: бүгүн нормал. Болмаган болсо саклап турган, я шитоны ясаатам да, ошаатам да. Асли келгенди кысыңыз болду барысчан. Я балдыр кылмапсыз, сиз кепилишип калганда калган болсоңуз саклап турган, бирок оңшалганды кыласыз, жума? Kanda yapıp gitken, amışta yapıp gitken kendi. Normal. Bunlarsa. Buzluk kakan bu olsun, onşayda birdem de. Ya keçit de öyle kaldığınız mı, kündüz hizmet oranı, vakti de öylesiniz buldu.
1: Keçit de içilmeydi ki adeta. Halık yolları ravandaydı, Şirali'nin uçuri, rahmet. Taşi mır taraflarda yollar ravandaydı, Abudu'nun uçuri, rahmet. Onun başka, kane. Öğürtürüp oynamam nasıl degen. Bayağı nasıl oynayıp gelmediniz? Adılcan?
0: Sizin deydi o.
1: Ben bayağı nasıl oynayayım
0: sen? Soğuk şarkı yolu, Yingchua yolu tarafta maşallah biraz köp geldi dostlar. Değil mi? Yingchua yolu.
1: Emse, manda olsun. Dostlarla getkizdiğin hazırlık bir uçurla var. Şu uçurunu bir getkizdi değil dostlar. Avarak mı nasıl atık uçurke? 9-nın 28-nji günü keçeden 29-nji günü kündüzgiçe Janubi Şinjanın garbidiki tağlıq rayonlar, Xotan vilayetinin janubidiki tağlıq rayonlar, Aqsu vilayetinin şimalidiki tağlıq rayonlar, Bayınqulun oblastının janubidiki tağlıq rayonlar, qatarlıq çaylarının qısmen rayonlarında azıraq yamğur. Dıñız yüzüdün otura yuqarı egizlikdiki tağlıq rayonlarda yamğur aralaş qar yoki qar yağı diken. Bunun içinde Qashqar vilayetinin janubidiki tağlıq rayonlar, Qızılsu oblastının tağlıq rayonları, Xotan vilayetinin tağlıq rayonlarındaki qısmen çaylar da otur hal yağmur yoki qar qismen jaylarda qar yağmur yoki qar yağdı ekan. Şimali Şinjanın şimali Ürümçi şehrinin janubi Sanju oblastının şarqi Şarqi Şinjan qatarlıq jaylarının qismen rayonlarında 5 bal atrafında garbi şimal şamalı çıkıp şamal eğizlerde boran küçü 9 bal atrafıda bolur ekan. Janubi Şinjan oymalıqının otura ve şarqıda 5 bal atrafında qıypa şarıq şamalı çıkıp qismen jaylarda oqşaş bolmagan derecede qum boralıq hava rayı görülüdü ekan. Şinjanın başqa jaylarında hava uçuk bazı bulutluk bulup şamal küçü ancı zor bulmaydı iken. Kino görüşün yakış gördüğün dostlarımız üçün mü şu Dövlet Bayramlıq demiş mezgildi neydi? Yakış kinola bazağı çıkıp dönü mü? Şu doğruluğu uçur yetkizildi.
0: Çoğunço bayramı ve Dövlet Bayramlıq demiş mezgildi Dövletimiz ve Çetel'nin 20'de artık yeni filmini merkezli koyuldu. Filmi merkezli koyuldu. Yani bu filmle kişini gumanı saldığın komediye, kişinin gumanı saldığın komediye, muhabbet, karton katarlık türlerini öz içine aldığım bulup peşkedem cihan kezdi, ızkoğlukçı, razvitçik katarlık dövültümüz işlerken nadir filmle başlamcı bulup koyuldu. Bir aile kişilerinin körüşük maskeli digan karton film bilen import kılınan çoğun filmle ten koyulup yeni yakşı hikayeyle kino körüş kızgılığını kozgap dövültümüz kino bazarı kaynam taşkılık çömgen altın közünü kütüb alıdı. Yakında bir türküm davalaş sükürleri devletimiz dişlengen C-909 belgelik ayrıplı arkalık Ürümçi'den Kırgızistan'dan paytaxtı Bişkek'e yetküzülüp 20 aygı yakın çekere alıp davalaş amevi menpet mülazimet kanatı yaydırıldı. Bu Şinjan Aviasiya Portu'nun devletimiz dişlengen yürüyüşlük ali derecelik davalaş sükürlerinin çekirden çıkışıgı tuncuk etim kapalı atık kılışı hesaplanıldı.
1: Kine, uçurlardan dostlar, ayet güzeli yol uçurlardan. Longtran Kutsi Altınbulak liniyesi de Altınbulak'tan aldı. Maşallah. Köp karşı liniye ravandaydı. Bizle bekterleylik gençler cümü. Erzan abisle 80 koydun ağam bu sanla. Tün uygun kızım bile. Kilosun 200 koydun aldık dedi o. Şimfu kaşkaysız. Foto alış kaldınız mı? Onda çok parak olmaydı adatta. Şu 80-90-100 koy parak buluş mümkün. Şu 10 kilonun hemen eyvallamsız ya Şimfu. Kine, danlık tonu maşallah selpel köpteydi almasına uçurdu ya. Eğer aş bayam kurutun alımız degen dostlar, 18-4-9-44-312. 18-4-9-44-312 ile alakalı şanla 80 koydun. Neydi? İsil noç kurutken cuma.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radio Televizyon Stansiyası 174 katnasını radyosunun kanun sizge hemrah programını anşından karşılamız. Ben riyasetçi Daniyar Mahmud.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, kanun sizge hemrah programımızı Şinjan Radio Televizyon Stansiyası'nın yeni taratqo aptisi Sulu Şetin'da maskademde anlatılıdı. Sulu Şetin aptisinin programlarımızda anlaşılanı karşılamız. Ben riyasetçi Kunduz Aytürdi.
0: Bugünkü qonun sizga hamra programımızga tövendiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval men va mening vatanim, jumhuriyat unutmaydi va men va mening vatanim Tianshan o'g'il qizlarining davlat muhabbati oloyida sahifalarimiz tiqtonglar bo'ladi.
1: Dilo va qonun sahifamizda ijro qildirul xuchi xizmatchilar pul elish kodini ariyat ilib tijorat kirimini yoshursa qanday qonuniy oqibatni ustiga oladi degan dilo misolini so'zlab beramiz.
0: Omma uchun amaliy ish qilib berish sahifamizda Dorbiljin nohiyasi asosiy qatlam kengishish, maslahatlashish sifatida qurib, omma oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orsiz qilayotgan ishlarga doir masalalarni yuqori unumda hal qilishga haqiqiy turtki bo'ldi degan mazmun diqqatingizga bo'ladi.
1: Yuqorqi mazmunlarni yoqtirib anglash bilan birga do'stlarimizning qimmatli yo'l uchurlari berib ta'minlashini qizg'in qarshi olamiz. Bizning vishi nomerimiz Şinjan 1074.
0: Qaynamsa do'stlar, amdi diqqatingizga bugungi qonun sizga amra programimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Cumhuriyetin tarih sayfasına çaknap durgan isimler uyulgan. Emdi men ve menin vatanım Cumhuriyet unutmaydı sayfamız diktanlar buldu. Bugün birlikte iki bomba bir sünni hemrah tühpkari Deng Jiaxian'nın hikayesini anlayımız.
1: Deng Jiaxian 1924 yılı Anhui Huayning'deki bir okumuşluk ailede doğulgan. 1948 yılı Amerika'ya okuşka berip, Pudu taşösüde 23 aydılam doktorluk unvanına erişken. Şu yılı o emdeli 26 yaşka kirgen bulup, kişiler onu balı doktor dep atıgan. İlmi unvanına erişip 9 gün bulmayla, o kattilik bilen vatenge kaytıdıgan parahotka çıkkan. Yolga çıkış aldı da o. Kelgüsüde vatennin kuruluşu ixtisaslıklar muhtaj buludu. Okuşumunu tamamlayan ikken ben, çokum kaydı ben, degen.
0: 1958 yılı 8. ayda Chen Senjiang'nın Deng Jiaxian'ı izdep gelip, devlet çoğun pojansa atom bombası atmakçı edip, onundan mahbiyetlikini katkı saklay şart kılıngan bu hizmetki katnışını halaydıgan halamaydıganlıkını sordu. 34 yaşlık, o kılcı işkilenmesinden koşulup, öyge kaydıp, hotunu şüluşiga. Bu işini yaxş kılalısam, hayatım tolumu ehmiyetlik ödüdü. Bunun için ölsem erzeydü, degen. Şunundan başlap onun ismi, jurnal ve sırt bilen bolgan alakıda gayip bulup, siması katk muhabiset kılınvatkan oyla ve çöl cezirlerdila peyda boldi.
1: Deng Jiaxian oturcu yaşı aran 23 yaş bolgan yaşları koşununa başlap, kuruk kol iş başladı. Ula hesaplıgan orginal kağızları bütün öyünü bir aldı. 1964 yılı 10. ayının 16. günü Jungo Tunji atom bombasını muvaffakiyetlik partiladı. Lahiyesige dal u en ahırda imzasını koyup muayyenleştirdi. Şunundan kiyen u yana yümin katarlık kişiler bilen Vodrut bombası tetkikatıga atlanıp, 2 yıl 8 aydılam sınak kılıp muvaffakiyet kazanıp, dünya yadro kuralı terakkiyatı tarihideki en tez süratini yarattı.
0: 1979 yılı bir kitim Vodrut bombasını havadan taşlaş sınıkıda kütülmegen ahval yüzbedi. Deng Jiaxian mudapiye kimin umu kişki ülgürmeyle

0: Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuzga hamra programımızda davomlashtiryapmiz. Tyanshan itkide sonsizligin yurak vatan bilan tang soquvatidi. Men ve vatanim Tyanshan o'g'il qizlarining davlat muhabbati sayfimizda Tyanshanning janubiy shimolidagi har millat o'g'il qizlarining vatan bilan billi o'sib yetilish hikoyasini so'zlab beramiz. Amde topi yo'lda so'ngzib o'ltirib, har millat yurtdoshlarining sog'lomligini qo'rqadigan Li Chongye'nin hikayesini anlaydı.
1: Şinjang Yakan nahiyasının Beşkent pazarında turdaşlar tarafından zongzuyup öldürülen doktor deb atalgan bir yaş Li Chongye ba. O 7 aylık bolganda xata diagnoz koyulup qalgan, xata diagnoz koyulup balala paraliş kesilige giriptar bolup qalgan. İki puti bilen örü turalmay, faqat İki kolu bilen uşkını terap zongzuyup menişke mecbur boğun. 38 yaşlıq Li Chongye'nin beden eğirliği 38 kilogramı mı yetmeydi?
0: 9 yaşı kırgan yılı Li Chongye başkılar tarafından aldap getilip, 7 yıllık sergerdanlık, tilemçilik turmuşunu başlayan. Tayak yap, tonlap, her günü iki koluğu tayinip, ömülep mangan. 16 yaşı da andın yurduğa kaytıp gelgen. Lekin o taqdirga bosh egmay, uyga qaytgandan keyin sinib atlab o'qigan. 2013-yili tibbiy maktabga imtihon berib o'tgan. 2016-yili maxsus kursdan to'liq kursga o'rlab o'qish imtihonidan o'tib, Xinandashi xalq turmushi shoyaning kliniklik meditsina kasbiga qabul qilingan. 2018-yili sharaf bilan Jongo kommunistik partiyasiga kirgan.
1: 2025-yili Li Chongye 61 saat poyuzgu oldurup, Xinandın 4000 kilometre yiraklıktaki Şinjang Yakan nahiyasige kilip, Beşkent pazarıda 300 kvadrat metrelik şipahanı açtı. Şipahanı işkige 24 saat kisal körüş mulazimeti degen veviske esilgan edi. O özüge, miyipla haksız kisal körsesi boludigalıqı. Namrat bimarlarının davalanış xaracidinin 20 kimeytildiğalıqı doğrusu da qaydı turğuzdi. Yerim keçide birisi işini çeksilam, o dərhal çapınını kiyip, kesel küretti. Herket kolaysız kent ahalları sırtkı çıkalmaydı. Sestra Patugül Zakir bilen Nur Amine Tursun, Li Chongye'ni çaklık orunduğu oldurğuzup, iştirip, ulanın üyüge doğru apırıp beretti. Kentke bargandan keyin kent ahalları əmdili piçilgan qoğunnu elip külümsirginice onun qulugu tutquzdi.

0: bir tordaş onunğa neçe 100 min yuan iyanı kılmakçı bolğanda o çıraylıq cirat kılıp hazır bu işlani özümnün iktidarı bilen yaxşı kılalayman dedi.
1: Li Chongye mundaq dedi. Adam çoğum orındın turalısa ondan kımmet yartalaydı dekilip olmaydı. O, Cənubi Şincanın yesi kentlerdeki topu yollarda son sayıp oldurup, irhanlıp miyinip, her millet kent ahallarının sağlamlıkını koq dedi.

Yıllardan bu yan Dörbülce nahiyesi asasi katlamını idare kılış sistemisini sıcıl takamullaştırıp, köp menbelik asasi katlam kengişiş sıpsı kurup, hükümet yetekleş, mahalle sekne hazırlaş, kesip terek buluş, amma katnişten ibaret asasi katlamını ortak idare kılış endisini şekillendiriş istedi ızdınıp, her millet amının erişiş duygusu, bakt duygusu, bihaterlik duygusunu sıcıl özdirdi. Dörbülcün nahiyesinin Dörbülcün basırı Dongchun mahallesi partiye baş yaçıksının şucisi Leona mundaq tonuşturdu. Bunun dinkin kengişiş, mesletleşiş hizmeti mekanizmidin sicil yakşı paydalınıp, ammının köngüldeki işini birinci derecelik çoğun işte bilip, tekimi köp ahalini, mahallini idaral kılışka teşebbüskarlık bilen katnışkı yetekleb, ammını çet karab durguçıdın katnışkıçıga aylandırımız. Ahallarının etrafıdaki halık durmuşurki her bir küçük işini çin kalıp, çin hissiyat bilen yakşı halkılımız.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyon Stansı 174 katına sanat radyosunun kanun sizge hemrah programısı boyunca anlatış verdik. Yaktırıp anlığınla rahmet.
1: Programı reyesetçileri Daniyar Mahmud bilen Kunduz Aydurdi.
0: Nöbetçi muharir Malik Hasan.
1: Hayır hoş.
0: Hayır hoş.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizi bir aram kıldı. Yakı sizi çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekişirik'te alaydı talep kıldı. Sakılın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varıs markalık sakal ağışı.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin bar programısı. Programımızı devamlaştırıb atımız. Dostlarımızdan əzizi qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlayatqan özün köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostlarımdaq bolsa məzmunlarımızı devamlaştırayla. Poyiz beltini aldın kilişip setveliş vaqt dairisi yeniden tanşaldı. Poyiz beltini aldın kilişip setvelişini noktada sınaq kılış mülazimeti de aldın kilişiş vaqt dairisi baldır boğanda poyiz kozguluştun 30 gün burun, kiyim boğanda 17 gün burun kılıp tanşaldı. 9 ayının 26 gündün başlap tömür yol tarmaqları Beijing, Şanghay yuqırı süratlik poyizi, Beijing, Şanghay tömür yolu sınaq noktalarda poyiz beltini aldın kilişip setveliş mülazimetinin aldın kilişiş vaqt dairisini ilgirki baldır boğanda poyiz kozguluştun 60 gün burun, kiyim boğanda 17 gün burun bolıştın tədirce halda baldır boğanda poyiz kozguluştun 30 gün burun kiyim boğanda 17 gün burun bolışqa tanşidi. Yolucular tömür yol 13306 yan telefon aboneciler terminalıdaki aldın kilişip belə setveliş məxsus rayonu arqılıq aldın kilişiş ihtiyacını toldursu boludu. Yani 9 ayının 26 günü 11 ayının 24 gündün borunki poyiz beletlerini aldın kilişi alaydı. 9 ayının 27 gündün 10 ayının 26 günü boğan məzgil tanşaş ötkünçü məzgili bolub ən kiyim boğanda 11 ayının 24 gündeki beletini aldın kilişi alaydı. 10 ayının 27 günü başlayıp, baldır boğanda poyiz kozguluştun 30 gün burun, kiyim boğanda 17 gün burunki poyiz beltini normal aldın kilişkili buludu. 7 ayının 23 günü başlayıp, poyiz beltini aldın kilişip setveliş mülazimeti sınaq kılıngandı buyan, yolucularının belə setveliş təsiratını özlüksiz aşırıp, toşuş iktidarı bilen ihtiyaç münasibetini texmi yaxşı maslaştırış üçün, tümür yol tarmaqları aldın kilişip zakas kılışqa alaqadar sallıq məlumatlarını əsasındadır. Taydil təhlil qılıb, xeridarlar inkas qılğan fikir təkliflərini kən dairədə yığıb rədildi, həm də sistemini əlalaşdırdı. 9 ayının 26 günü başlayıb, aldın kilişib belə setveliş mülazimətidiki, aldın kilişiş vaxtı baldır boğanda, poyiz qozguluşdun 60 gün burun buluştak vaxt dairisi tədirci halda ən baldır boğanda 30 gün gitənşilib, yolucularının səbərini muhafiq planlaşıqa qolaylıq yaratdı. Növbette Beijing-Şanghay yuqırı süratlik poyizi, Beijing-Şanghay tömür yoluda noktada sınaq kılınıvatqan poyiz beltini aldın kilişip setveliş mülazimeti de, aldın kilişiş vaqt dairisi tanşalgandan başqa aldın kilişip koyuğan poyiz beltini nəqləşdiriş, belet qaytırış, özgertiş qatarlıq başqa türlük mülazimet ve qaydıla özgərməkdir. Keyinki qadamda tömür yol tarmaqları aldın kilişip belə setvelişinin noktada sınaq kılış mülazimetinin yürüyüş əkvalını davamlıq ızqoğulab təkşürüb, yolucularının fikir təkliflerini kən dairde anlab, 13306 sistemisinin iqtidarını sicil əlalaşdırıb, mülazimet tertibi ve qaydısını mükemmelleştirib, mülazimet dairesini puxtı qadam bilen kən aytib, tömür yol yolucu transportını inişkiləşdiriş, akıllaşdırış,

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда сууда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир районундаки мехманханда ятакасыңыз Мензир районунун билети сооп кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayən qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardan pulu var. Avtomobil sitib alay desiniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
0: Yebek yoldaki Norki merkezi, Tian Shan'daki Yeni Sefer, Şinjan, Hainan Norki şehirdesi 9. ayının 28. günü ticaret başlamakçı. Orne, Ürümçi Tian Shan Aeroportu T2 Aero binasına. Avrupa Asya'nın modu merkezi, süpetlik mal modunu, güzellikini namayan kılıdı.
2: Dostlar dövende, bir hayatlıkını kutkuzalaydıgan iş bozulu erzeydu mavzuluk akbarat hikayesini dehtanlağı sunumuz. Yakında Ürümçi şehirdeki bir doktorhananın kan işlikçi gol hücayrı yığış öyüde 1995 yıllarda doğulgan asas katlam kadri Tiye Ependi kan işlikçi gol hücayrı takdim kılışını oğuşluk tamamlap Şinjan'daki 258. memleket boyunca 24.006. kan işlikçi gol hücayrı takdim kılıkçı bop kaldı. Bu kımmetlik hayatlık uçuruşu 1.5 yıl borunki bir katımlık amuvi menfaat teşvikat leksiyasının başlangan. 2024 yılı 9. ayda kadrla terbiyelişik katnış vatkan Tiye Ependi, Kızıl Kırıs Cemiyeti'nin penni umumlaştırış dersini anlayan dekin, teşebbüskarlık bilen Cunhua Yilik Ambarga azab oluş kıtızımlatıp, kan işlikçi gol hücayrı takdim kılıkçı pidayı boldu. Kandaşlık münasifeti bulmağın kan işlikçi gol hücayrı tipinin özara maskelişi muhabbiyatlık buluş nispeti aran 10.000'den 1%'den 100.000'den 1% kişi bulup, ihtimallık intayın töven. Halbuki muşundak tövən ihtimallıq Tiye Ependini özüki təvəb oğan hayatlıq təqdiri bilən uçuraşdırdı. Bu yıl 5-ci ayda tüncü qıdımlı qan işlikçi qol hücayrı tipini maslaşdırış muvabıqiyyətlik boğallıq xəbərini tapşırıb ağan dekin, o qılçı işkilənmək, əxsiz, taqdim qılışqa maqul boldu. Hayatlıq havalısını yerdə qoymaslıq, bimarını ən yaxşı hayatlıq uruqı bilən təminləş üçün Tiye Ependi özüki qatlıq tələb qoyub bütün küçü bilən bədən halıdını tənşidi. Araqını taşlap, piyadı meyəb çeniqib, eğirliqini ilmi usulda çürdü. Qısqığını bir neç ayda 5 kilogram eğirliqini çürüb, ən yaxşı bədən halıdı bilən təqdim qılışqa kapalatlıq qıldı. Adatımı o asas katlamda yıldız tartıp, kıyınçılığı bağ amağa daimi yardan berip, xalık durmuşunu yakışılaşka küş koşup kilvat attı. Yeni muşunda qalqılıq peytte o yana kökrek yerip oturuğa çıkıp, ıssık kini bilen natunuş hayatlıqını kutkuzdi. Tiye Ependi bimarının rahmet qeytini tapşırıp ağan deken, özünün bu tallışının toğırlıqıga teximi işenç bağlıdı. O mundaq dedi, asas katlamdaki yardan beriş turmuşumuzni illetti. Qan işlikçi gol hücayrı taqdim qilib, yana bir hayatlıqını kutkuzuşmu en kımmetlik, yaxşı niyetlik yetküzüş hesablandı. Başqala ihtiyaclıq bozula, mən yana bir qatım taqdim qilishini xalayman.
1: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayən qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardan pulu var. Avtomobil sitib alay desiniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда сууда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир районундаки мехманханда ятакасыңыз Мензир районунун билети сооп кылынды. Телефон 0996-2566-666.
2: Dostlar tövende, Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsçü 24 saatlik avaraydan aldı məlumat anlayımız. Ürümçide Hava uçuk bulup kim bulutlundu, temperatura 11'den 22'ye geçe, 22 Celsius'ye gradus geçe. Altay'da hava bulutluk, temperatura 5'den 18 Celsius'ye gradus geçe. Çöçek'te hava bulutluk, temperatura 6'den 23 Celsius'ye gradus geçe. Qoljada hava bulutluq, temperatura 10-dan 26 Selsiya gradusqacha. Bordalada hava bulutluq, temperatura 10-dan 23 Selsiya gradusqacha. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 13-dan 23 Selsiya gradusqacha. Köytünde hava bulutluq, temperatura 10-dan 24 Selsiya gradusqacha. Şeyxanzada hava bulutluq, temperatura 12-dan 24 Selsiya gradusqacha. Sanjida hava bulutluq, temperatura 10-dan 24 Selsiya gradusqacha. Qumulda hava ochuq, temperatura 10-dan 26 Selsiya gradusqacha. Turpanda hava ochuq, temperatura 18-dan 32 Selsiya gradusqacha. Korlada hava bulutluq, temperatura 17-dan 27 Selsiya gradusqacha. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 12-dan 25 Selsiya gradusqacha. Atushda hava bulutluq, temperatura 15-dan 25 Selsiya gradusqacha. Qashqada hava bulutluq, temperatura 15-dan 26 Selsiya gradusqacha. Xotanda hava bulutluq bo'lib, keyin ochildi, temperatura 12-dan 27 Selsiya gradusqacha. Urumchida hava ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 11-dan 22 Selsiya gradusqacha. Havo raydan ma'lumot angladik. Dostlarımızınki uçurlarga qarasak, Nur 90, Nur 90 qaqşap qapsız go Nur 90. Ürümçi tarken jumo yana uçurışıp qaldım elq adam bilen deydi bu adam mındaq ken. Aldın qatım radioda men intiyas qagandı. Altın bulaqning aldıda piyadalar yolida qızıl çıraq yeni vasımı ötüp menin qeşimge kelip tosulup kelip meni tılgan de iştik mağmam sen de. Bugün yana Vanko'nun aldatki kızıl çırağıtı tursam, yana balısını iştirip, açtak ütü atı da var bu da. Doğru okuğan demek ediniz ne? Yana ütü atı da odapsız. Bazı adamlar, bazı bir işlerin ihtiyatsızlıktan kımaydıken, aşındak köngen adetken emes mu? Deydi. Bazı adamlarga amal yok. Aştak köngen doğru. Ağırınıp kündüğü adamlar var. Mekrimabet, salqaraydığı adamlar var. Siz abruyunu kısınız, aş abruyunuz ne, abruy kığınız ne, aşındak buluş kerek de boylap kaldığı adamlar var. Aştak adamlar var. Xapaman. Cuba Nur, ha?

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşad ahırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anılgan, programımız katnaşkan barçınlağı köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Malik Hasan.

0: bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varıs markalık sakal ağışı.

0: bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
1: Bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring. Tanqishdan katta mukofot. Kava uchun aman toza qog'ozlarining darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ava o'tkazishchanligi, suv simirishchanligi yaxshi bo'lib, xonim qizlarni rohat his qildirdi. Tanqishdan katta mukofot. Kava uchun aman toza qog'ozlarining darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ruqiya Abulqasim tavsiya qilgan bu mahsulot do'yindimi mas qadamda setiladi. Oltin uzuk mukofoti sizni saqlab turmoqda.
2: Bahorda rang-barang gullar bizni g'o'zirlantirsa,
3: kuzda süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizni ram qiladi.
2: Yazda salqın şamal yüzlerimizni söyüp ötse,
3: qışda appaq qar yığıp mol osuldun derek berdi.
2: Biz manım ışındak toxtamay almışıp turgan tört pəsilinin her bir gününü sizler bilen radio dolqınları arqalıq sırdışıp ötküzimiz.
3: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda her vaqt sizge hemra.
2: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
1: Süyünün kiçik dostlar, Gülğunçılar programımızın davamlaşdırıb atımız programımızın Tırıt Soda Çəlik Şirkəti alahi tələb qılğan.

Cumhuriyetning tarix sahifasiga chaqnab turgan ismlar o'yilgan. Amdi men va mening vatanim Cumhuriyet unutmaydi sahifamizda harbiy to'kpa medalini yoshirib qo'ygan peshqadam askar Huang Zongde bilan tanishamiz.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ıllıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Katnaş liniyesi programımızı katnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansısı Katnaş Sənət Radyosu'nun Katnaş Liniyesi programımızı.
1: Katnaş Liniyesi.
0: Bu programını Şinhua Cənubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun əslik keltürüş, çiş ündürüş, İğiz Boşluğu emek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cənubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
3: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 107.4 Katnaş Liniyesi.

Dostlarımızdan obligime, yaxşımsız riyasetçi de buçuri kaldırıpsız, yaxşı. Siz namı mı? 9-cı qatımlıq uçur bir şans gene. Bunun dikemişek devamlıq uçur bir şans buldu.

0: Dostlarımızdan uçkurdu olan taksiye. Beijing Şimali Yolu Ravan'daydı. Buldu rahmet uçurunuzga. Yine Adilcan, sizden uçurunuzu tapşırıp aldık. Rencime, hem de bilvaldım, esmağız ne? Buldu, buldu. Adili diyen dostumuz. Şi ve yuhan bilen mansa, şi ve yuhan şundak ravan. Yarım saat kalmayı çıkıp buldu aydırımga deydi ucumu. Şi ve yuhan talap mansanız bu gudek. Tor taksi 5553. Canıbı dostluk yoldan çıkıp Altay yolu arkalık aydırım karap mandım. Altay yolu da maşinla sel köpreye karşı yönlüş ravan deydi buldu. Muhtem. Muhtemninki avazlık uçuru itip kepti. Anlaylı ya. Muhtem kaysi yol bilekledin yolu uçuru bedikin.
1: Selam selam bir izlet çıktı. Sapan yolunda maşın yakın bize köp kusuş yok. Rahmet.
0: Ne buldu siz gibi rahmet. Yine uçurlarını yanılıp karsam Abdurrahman Somkici Abdurrahman Aka sizden karşı almış. Uçkur dolan taksi. Oydurumun kıra ahvalı kandağırak maşin ozmu cıkmu deydi ucumu. Manın bir cevap verip temsile aş oydurumunu bağı dostlarımız. Yine şov ay Jolin Ho. Oydurum yolları intayin ravan. Ürümçi sancı tesüretlik yolu intayin ravan kendi deydi. Buldu rahmet. Tursuncan. Ben bugün toluk anlamadım. Tünün kelpinge bağaydı. Biz gökşeşle samsığa göç bilen piyazını kıymak kıladıkken. Şunda kıldığan da hem de samsı digen emiyede gökşeşku. Memtemin. Aydırımdan kayıttım. Garibi aylanmadın mansun deydi o. Buldu rahmet. Adilcan. 664 mü? Patigül Hanım, ben izcil 107'de tötününki barlıq programmalarını anlavadım ben. Radyo mininki hemrayim deydi. Buldu rahmet.

0: Şu bir Mehmetcan'ı, ben etken saat 7.20 ile anlayan hazırlıcı oda anlayan ve yahtırıp anlayan ben programlarını deydi. Buldu, rahmet uçuranızda. Tor taksi Rozcan. Dabaza, mavu, ihtipak görüksünün aslında maşilla intayın köpken deydi. Buldu, rahmet. Şirali. Burul toka yolu ravan deydi. Buldu, Patiyul Hanım. Gerçi ben... Yolga çıkmasam mı? Lakin ben devamlı radyo anlayım ben. Radyo anlayıp özümü hoşallık tapım ben deydi. Buldu, rahmet fıçıranızı tapışırıp aldık. Onun başka Osman Çapçal Osman akımız. Mən yaxtırıp anlayıp ben deydi. Buldu, rahmet. Nurninki avazı fıçırı etip kapdı. Anlayın, Nur kaysı yol bilekledin. Yolu fıçırı bədikin.
1: Burada tüm seçimi yaşım sıra yukarı verir. Sanfan'ın yollarım koşuyorum. Sıralanken Sanfan dikersen normal gazı yürüp geçir et maşı yok ha.
0: Buldu rahmet, uçurunuzga.

Yana obliginingki ovozi quchur etib kelibdi. Anglaylik, ha? Oblikim. To'liq chiqmabdi, ha, uchuringiz. Optig'ini. Ömçik toneli Beijing yolu tüşüş eğizdeki yollar avan deydu. Boldu, rahmet uçuruğunuz, ha? Onundan başka abudu akımız, ha? Bulaq beşik uçularda optimobilla köprak deydu. Boldu, rahmet.

0: Nurning ovozli quchori yetib kelibdi, anglaylik.
1: Vallahi bir yollarda biz adil sorunlarını aldı çoğumuza karapanga yönelik bir tutak
0: buldu, rahmet.

Nalyan Puravan deydi. Buldu rahmet fikrinizga. Yana fikrlarni yanglab qarsam tushuntiyana. Yaxshimisiz? Men yoqtirib anglayapman deydi. Buldu rahmet.

Uçkur dolan taksi. Oydurumnun kıra ahvali, oydurumda töt qatar maşini bakken, kelişini oylışıp atkalla, oylışıp kelesile, dege uçurunu kaldırıptu. Demek, oydurumda taksiyle köp, lekin çıkıdıqalla azraq oxşaydı ucuma. Nijat taksi. Xotendi yolu uçurayı, dostluq yolları, koşu yönlüştü, ravan deydu. Buldu, rahmet.

Nur, yana an yo'llanma o'qish yo'nalishida Ravon deydi. Bo'ldi, rahmat fikringizga. Qatnash hodisasi yuz bergandan keyin qandoq ahvolda avtomobilni o'z oldiga yetkazishga bo'lmaydi? Qandoq ahvolda cho'qim naq maydonni qo'g'dab darhol saqchiga ma'lum qilish kerak? Tövendiki bir qancha xil ahvolda cho'qim naq maydonni qo'g'dab qatnash saqchilarining naq maydonga kelib bir taraf qilishini kutish kerak. Birinchi, hodisada odam yaralansa, yaralanish ahvolining ig'ir yoki yenik bo'lishidan qat'i nazar avtomobilni xohlagancha yetkazishga bo'lmaydi. Aldı bilen yaradarlarını kutkuzuş, sakçıga malum kılış hem ciddi kutkuzuş telefonuğa telefon kılış gerek. Şikinci, avtomobil numar tahtisi şoförünün pravısında normalsızlık mevcut bulup, pravısız avtomobil heydigen, harak içip avtomobil heydigen, zahar çekip avtomobil heydigen deb guman kılıngan bulsa. Üçüncü, avtomobil amevi əslahəli, reşatka, yol çırığı, qatnaş belgelerge soğulup ketken bolsa, amevi mal mülük karta tölən berişki doğru kelse. Tötüncü, ala qadar bir tərəb avtomobilini taşlap koyup nəx meydandan ayrılgan əhvalda qeçip ketken dəb guman kılıngan bolsa. Beşinci, xətərlik buyumlarını toşidigan avtomobillada hadis görülgen bolsa. Yuqurqa əhvallağ yoluqqanda avtomobilini yötkeşki bolmaydı. Avtomobilning qo'z signal chirig'ini yondirib, avtomobil kelayotgan yo'nalishga uchburchak ogohlantirish taxtasi qo'yish lozim. Avtomobildagi yo'lovchilar yo'l sirtidagi bexatar joyga chekinib, qatnash saqchilarining bir taraf qilishini kutish kerak.

Çekit isimlik dostumuzmuş şu Aksu'nun hava rayı karab bəsiniz deydi buldu. Aksu'da hava bulutluk ge temperatura 12-25 Celsius gradus kıçken cümü.

Şirali Bawşan yoli ravanda puçur beripdi. Buldu rahmat puçurunuzga. Almasa julana aldıda maşini iqimi bek köp deydi. Buldu rahmat puçurunuzga.

0: Yepek yoldaki Norki merkezi, Tian Shan'daki Yeni Sefer, Şincan, Hayning Norki şehirçisi 9. ayının 28. günü ticaret başlamakçı. Orne, Ürümçi Tian Shan Aeroportu T2 aerobinasına. Avrupa Asya'nın modu merkezi, süpetlik mal modunu, güzellikini namayan kılıdı.
1: Materyal izleyiş, cedvel yasaj, hem vaktini hem zihinini korutudu. AI işilteyi desem, sağlık məlumatından aşkarınlıp geçişinden ensireymen.
2: Hey, ensirmen! Şençlik AI işbiciriş yardımcısı Telegraf şirketinin Intelligent Shengchun dereceden taşkırı akıl yardımcısı geldi. Merkez karxanasının bihaterlik kapı altı ba, sezgür sağlık məlumat aşkarınlıp getmeydi. Tör xulasılaş, toxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq iktidarları hizmetinizin yardım bir eləydi. Belgilik vakitte haksız işletip baksanız bunu da. Tezden gelip sınav peka.
3: 2026 yıllık Şincan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10. ayının 1. gündən 5. günü geçe Şincan Xalqara Körgəzmi Mərkəzədə ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitvalaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerin.

0: Ham doğru düşünüyorlar mı?
1: Hmm.
0: Ne zaman dijitalde maral başta 9 adam paxta terip, hoşal keyfiyette paxta terip atımız dedi. Paxta terip, paxta terip atkan onlar bak yakışı yaptı. Ha,
1: Söz yok.
0: evvela keyfez terip, paxta terip atkan. Sizler keyfez terip, keyfez terip atıp size. Biz aldı bilen keyfezini terip, onun kendini
1: paxta.
0: Olsa oğlu paxta olu demez mi?
1: Doğru ama. Manda kısak da ilgin terip, terip doğru buludu.
0: Paxta terip, paxta terip. Keyfez terip, paxta terip atkan onlar yakışı yaptı. Almaştırıp koymanla.
1: Noar.
2: Marinette tutrasa çile yukarı biri. Dokuyu gandağını aldım başında. Bekir tutraş kili bağır.
1: Buldu ha.
0: Bu Ahmetcan ne adı nakşeti ot kayırımızı tatı bakan bu kıydı.
1: Mami aylık usul, ani mi usul deyim lan nakşiz kurusum duçu. Burun, ha. Burun da koyu net çayın aldı da.
0: Burun koğutla da.
1: Net çayın aldı da et yaz mı? Küz, et yaz iki.
0: Siz mi? Başka et çıkmadınız
1: mı? Yok, iyi çıkarttım. Azra kışlar sebeplik tokta kaldım, iyi çıkmadım.
0: Hem de başka et çıkınca. Bana hemen taz işinmedim mi? Şimdi siz nakşesiniz küldüğe yerim şu. Otturuk gibi tokta koyun.
1: Fakat aşta işini kımaydım. İşte bu kaldı.
0: Bu kaldı da bunu dikim ya. Bunu dikim bu kıl iş mümkün.
1: Meyle.
0: Hadi bir gün onu kızdan aldın onu.
1: Şimdi.
0: Kokmayı durup. Ya bunu dikim mesela eğitim ama bayram dikim başlayayım ben. Ha. Ya vallahi tazı işen gibi kemal.
1: Bayram dikim. Kini evvel karab başlayayım ben.
0: Evvel karab diken dikim çünkü işte. Mokum çokum.
1: Ya eşkım mokumu ba.
0: Mokum bası
1: bol. Ha ha. Kubul.
2: Yolhavri ya. Sayılı şimaldın cenip kalmışı. Hınanlıcı ötkendikin maşin kör. Tuzlu kılıç yok. Karıştırıp ravan. Kutlardı o.
1: Buldu makul. Buldu
0: rahmat. Kaşka şehri yingbin dağda o. Şehri çıkarıp manga yılını şıtaptı mı bulla köp karıştırıp yol ravan dedi. Hop digen dostum ayaz.
1: Yingbin çı.
2: Sayında azal. Masili köp dekili hırsızlaş yok.
1: Akıl buldu ha.
0: Nimdeydi o anda Zühre degen gepken de Abdurrahman son
1: çünkü. Kulları titrep ketki akşam öde herifle almışım. Zühre
0: çeçenizini yaz.
1: Yaz tüvettiniz mi o da
0: bir iş. Ne mi arlısız burumda fıçır bir vasak ne dedik. Programımız münasebet fıçırın verip çöp çoğun adam.
1: Onun üstüki bu ayalla demeyi mi erle bir kıl. Ayallanın çeşasızlık dikkat kıgını. Hazırmış erle nasıl eriz arlaşmaydı aşığında kalmaptı ucumu. Biz mi hazır ayarlar cıkkılıkımızın tügettik, taşlıdık ondak başkalarının çiçiğe, puhtuğa, ayıgıga, köyünkege zen sanmaydıgan boğan bu mısa?
0: Men andan ketip taş püçürün okulağan dekin. Barlık riyasetçiler, Gulcu Dolatay yolunu şu yolla, Ravan, Mevlüt İbrahim karşı alımız dep. Ne çıkın bildi, doğru, şunda okulağan tırası.
1: Xalık yolu, baxt yolu, karab mangandı mı, maşilla köpkene, Abdonu uçuri.
0: Zöhre açı tijlik mi deydi?
1: Tijlik.
0: Tijlik deydi.
1: Yani yol başka kılın ha.
2: Rüzgâtı tutuyor, Kozcudun yolu kavri. Eli Derya yolunda ayıdı, ravan ravan kit varınız. Hoş geldin Allah, kriyat tepsi.
0: Hoş geldin. Arkadınız. Rahmet, rahmet, rahmet, rahmet. Şıkkınlarını körüp ve hoş bulduk dedik bal edimiz. Oy, toy, sakamla dedik. Rahmet, rahmet.
1: Rahmet.
0: Samet. Samet Çallı Oben'i devite ya.
1: Devite ha.
0: Samet Loben. Yeni avat yoldun Safa'a. Safa'a uçi, boğunu Sanfan. Sanfangu diyen yapmadı bu yeni avat yoldan.
1: Belki mesela demekçi boğa okşaydı asli.
0: Safa Gucci boğan arılık deydi o. Safa Gucci
1: Muşta yazdığın eriblen toşlap yazdığın buketin sana Seylo Bey yani fuyayla tulmaptı da karıganda. Siz özünüz aldıra şu kitip ciddiçiliğiniz manda yazdığın bu kitipsiz.
0: Seyirga soğuk geldi de.
1: Sen
0: ağızın şol geyir. Oyunda çıkıp atmam olsun mümkün.
1: Bu üçkün ceylada kandam kılasız.
0: Bir okuyup yollanla valla. Sanfangu yerinişi dikmek çok şeydi. Bir okuyutanla yollanan vakti de bulam da.
1: Abla kanay.
0: Makul rahmet abla kanay. Sizlerin şüphin kağıdı körü bak hoş olmuyordu şimdi bu karşı rahmet.
1: Davan Cenab-ı Yolu İtibak yoldan Fulkan Koçsızı gelince tosukamaz deyduğu tim tasdiken dostumuz.
0: Buludu. Aka açı o bu vakamay bir nehkep nedenle açı o. Aka açını mı okusak hem de. Ana kamay balla. Ne yaptın Davut onla çu? Fliven Guangchang'ın aldımışında araba. Fliven Guangchang'ın aldımışında araba. Aa o. Lık mimarların başkasında kayırıldığın taraf araban kaya demek çok şeyde.
1: Rahmat. Oldu. O da şimdi ne demek ki siz bir parça resimle hem de geldi ki bana hem de daha.
2: Sudi yolunun ıçak dikinden zıkkanın karak manganda.
1: Ha.
2: Ve yolda kalış rakası durdu. Şu sanatı yolla
1: sopudu. Sıkmasın özel rastırılıp da şimdi ama.

0: Hoş geldiniz. Fendaş yolları koşulmuştur. Havan uçurum bağdı mı dedi. Uçurumuz bağdı. İsminizden neymiş geldiğini bilmek eşke. Hem de bu kimden uçuru degen neresi de anı uçursa sel güm alınıp kalırken oldu.
1: Nur Mehmet.
2: 174 yol kavri altta yöne bağlıcanı aldı. Ravancı'ya nişan kalsırsa mı şimdi?
1: Makul.
0: Sevi buldu. Üsümlükle bakısını aldı. Maşın cıkırak diye uçurunu yollaptı ya.
1: Olcu tay sevdi kim?
3: Biz de hocam nasıl ki bir ite yani şu şida ça o velini aldığını kızıl tırakta maçı yemancak. O naratilen o bayımlıkla yolları revançakla gayret katı gül ciddi kurulup yaptı o.
1: Ha boptu o?
0: Ettiğen kişiler de bu.
1: Şunu değil mi?
0: Qadirlik anıqçılı hem de ürümçilerden köşkillik avarayı malumatı qaraydıqan basaq. Bugün keçin ertkünüzgüce ürümçilü hava uçuk bazdı, bulutluq.

0: ve ekran arkalı görüyorlar, anlayıyorlar bu programı bulsa.
1: 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun
0: yollarınızda
1: biz hemra programımızı.
0: Mevlut İbrahim.
1: Zühre Kerem'sizler için devamlı hizmette.
0: Qadirlik anlıqçılar, mehmanlarınlar bolsa, hiç işkilenmeyme Fulivang yeniden etilgan tamakları uçsaydıgan muhiti acayip. İsil boğan mehmanlar maşkansı kapıranlar. Çünkü mehmanlar maşkansı Akmervayt, İlmiya Gülç açık sorularını işletiyor. Yeni birisi Şincan'daki İsil temin izleş faaliyetimiz katlaşkan.
1: Anındaki mağbulgi şayıgınla kegen bolsa, şüyü dodo şağı berinler. Orne Adıl Soğudu Sarayının ұттылғы итчылған шадеген әмі ақлап-ақлап еп-еп-еп-еп болған денкен. Анындаки майлы қогоның ки таңларыны құйып, масайлан ішіліп қого еміз.
0: Доғыра, әті.
1: Әті, қызла, деқат.
0: Әті, бардығалла әшәк басаңла 6-7 қыздан баш көтеме шай аватқаны көрсе, әті, түшті.
1: Түшті, доғыра.
0: Оның басқа мал пәсіл сіркіттен пәсіл рам денжеде ішімігі есілтемін ұздаш бағалетіміз қатнашты. İğizini içiple, o şekilde kodunu salmak sanla katta mukabatlaslarını kütüldü bunun için de. En katta mukabat, dövültümüz futbol komandaki köz görüngen Mahir Behram Abdüveli'nin musabıksının ek meydandın görüş pırsı gelişelerizler. Bir yerip geliş atak tamak emmisini pasil sirkide öz üstü kalıdı mukabat çıkıp pasa onunu başka. Behram'ın imzası üçgen maygı gelişelerizler. Behram'la birlikte ek meydanda sürekli şüp hatiri kaldırıp koyalayızlar.
1: Şimdi kanlıq uçlamdı mavu bayram kumun üç gün kaldı. Ama bayramlıq demilişte belki memdama yetkülük demiliş boğandın ki yirak yıkınğa sayyatka tukkağı yoklaşka bardağalarımın köp buluş mümkün. Uzanla maşin edip birşin talıqalarımı hem cıhtu dap oylayımız. Eğer şunda bu kasa yolu çıkıştın burun çoğum aptuma bulanlarını katıq bir təşür deyitinla. Bunun için yana Abdul maşin asıraş kılıp Abdul kuyuşni Abdul tuyap qalgan bolsa almaş duruşunu unutup qalmanla. And aptuma bu kulubi paliyeti de silahe namı kulaqtın kulaqı yetken.
0: Tolunuzdu diyeceydi.
1: İsil Abdul. Mulli girin Abdullarını tavsiye kulduk. Onbay digendek Abdul asqağın bolsa yolu çıkıştın burun bir təşür Şürtübətkəş Abdul Qacılıb maili edisənlə, Mulligirin Abdullarını quyunla ki, telefon numarı 13-5-9-75-75, əmmi caydı setiş oranı var.
0: Çokum təkşir dedi ona, valla, ey.
1: Aşta bolsun,
0: Abdul quyumu sağlamı berib, Mulligirin Abdullarını məxsus setiş oranı qırıb, çaxlarını yəllən, təkşir tola insanla qolab çıxır etməkdə hocama.
1: Bunun ucumu təkşir birdu, aldın qıttı maqul dəb, maaşda təkşir bəgən.
0: Almas daha bazı tarafından arda çal, erda çal köyrük taraf kara maaşını ekmisel köpkeyen karşı yolunuş ravan gedeydi Almas'a rahmet.
1: Buldu. Kaç kadın Ruşen Gülükçür Bey'de işkinci doktor khanına aldık yollar ravan deydi.
0: Tur taksi ablim etmem şey bamaymış. Her millet halık amısının hizmeti balıma deydi. Cuma,
1: oy, oy, yakşı yaraysız. Dayışımın şaşımın aldık yollarda koşu yolunuştu maaşını sel köp azraq tosuluş bağı deydi Nur.
0: Yukarı ürümçü görme deydi şu ay karşılımız. Yukarı sıradaki yolda maşınca hop gitmeye devam. Belki mi ansır mı? Üçüncü İslam ansız gelmesin.
1: Üçüncü İslam uvaqladım da bop gitmesin mümkün.
0: Hatırcam bana alışınız mümkün. Cuma karşılığımız.
1: Әмсі ойы рәсімдіраңла бәкшегу. Ма бірағынғычымыз Алтайлы тарапдан кетелік әйдейдіған такси іздейме дейді күндізік болсын бұлдыке алақы нұмыры 180-992-099-78 180-992-099-78 Аш Алтайлы тарапдан, Алтайлы тарапдан я кетелік такси еріміне әйдісін, я күндізік әйдісін дегіцілі боз алақылшыңла, а?
0: Qashqadın rozali Qashqadın hava rayı qarab baxsanız deydi. Hava bulutluq Qashqada, hava bulutluq. Temperatura 15-26 Celsiya qraz xüsusi baladı rozali. Xatırcam sayahat qılın Qashqa köçələrin cəmi.
1: Leyli, leyli gə qılın.
2: Davamlıq yolu sürəm, avta yolu, qanunlu proqramasını oxumaq qədər çox bir sözümüz yox.
0: Болды.
2: Мен Өстәбір байрамды дамлық ішлеймен.
1: Дөләт байрамада.
2: Өлікті байрамды елімді шүкірмені көмей өстіге аттаңыз.
0: Адыйдың тақыт бәге радионы төрі кесіп қойап, аңлаштын башлап дәм. Азыр біз мана тарақиат қайғыш телефонды аңлайдыған болдық. Ай атымды бір елі үшері берей дәді ақ көңілі. Шанхайдың үрімчігі маңдыған пойызның елі раван. Азыр нәнжені келдік дедім. Пойызда программамызды аңлап телефонда көріп кетіп беріпті. Бәк яқшып тазыр қараңғыч алды да, бәлкім қараңғыч болды елады. Пойыздыки елғызлықыңызға 107.4 Қатна Сәнәт Радиосының жолырыңызды біз әмірі программысы әмірі болсын.
1: Сондаққа?
0: Розы әлі шында чырайлық авар айыны қоқап бақты дерейтіп кен бау дастымыз. Қараңын неме деген?
1: Үз сүзіқу, осман?
0: Осман, османның астыда чексіз осман білен ені бір чеке тұтышып кеткен кевәз зарлық бұ.

0: Ауы, оздырылның ей, мұнда
1: Ау,
0: асмандың.
1: bulutlarının rengi ak bulutla bilen appak paxtıla ne?
0: Bulutlanın üstü de. Dedi, amırı nasıl öptü?
1: Paxtılanın üstü de.
0: Ah, ah,
1: Appak bulut üzü de.

0: Bendido.
1: Acayip. Manarımız mani, Ali. Mani, biz bari sırtınız gibi bir şey kabul etmek şikayette.
0: Bu müşüncük boz bula.
1: Bol de.
0: Ha, mana.
1: Ben boz ha mı?
0: Paxtadan 10 kilo beremsiz.
1: Ya, paxta ayollar soğuk geldi.
0: Biz lakin yazsak soğuk gelmeydi.
1: Sonra ben aşu işte çık git ettim. Rahat olup ağdığım çıkıp.
0: Oy, yani vazip spat 30 kilo deriydi han.
1: Ben bas hayoli şaşımının keyni terep koşumçul bektaslı gitti deydi gengo balon. Bakensiz yarım saati bir fıçır biriyip. Uyakı yetkiyap, uyakı yetkiyap.
0: Biraz ıntıkavatsız cıma ama uçurun obdan obdan tüzük müzük bir işini.
1: Ahmetcan.
2: Rahmet eyleyen seçilen maaşı ettiğen şunda uçukta bizim vakti atıyor.
0: Bayağı fıçırken ha?
1: Boldu.
0: Merdan.
3: Selam Nazırka, Zöfer'e kınar kanalına yaptım. Mağlum, muhit asıraş yolu koşuyor müşter havana. Makinler biraz çok çekin koşuyor müşter
0: Boldu.
1: Orman yüzünge yolları tosulup tosulup ama lakin bir ayı için yüzünge kemeyden kalıp etti de. Lakin hem de devamlıktırdı mansınız şundak boludu. Ama yok yüzünge yolları hazır vakti hakikaten tosuludu hem de. Ha? Altay Gavca koşulun işte Ravan'daydı Almaz diken dostumuz.
0: Ya ne anlayalım Mehmetcan?
1: Şundak. Şükoldu şükoldu.
0: Şükoldu.
1: Bavuşa yollardan maşıla biraz köprekteydi abi du diyen dostum az.
0: Yani co.
1: Abdurrahman son kişi bir man şikiz baktı diyen zengip. Manda diyen zengilimiz deyip. Kayıt kılın ya hazır diyen.
0: Hazır diyen 20'den 9 öt değil mi ana?
1: Ma 19'dan 22'ye toktaptı ki bu adamın kolu.
0: Yakşı olma yaptı. Yüelyan diyen anıgıcımız deydi. Bizim oyda seherden başlayıp keşlik programı tüyüce Katna Sanat Radyosu'nun her kıl seher kıl mezmullarını yarab durdu. Devamlı kuşur kımıgan bilen silahının avazınla kulak tüyümüzde kulak tüyümüzde cümo caranlap durdu. Avazınlığı detken mi son? Dep kuşur yollayan ki rahmet.
1: Şunda kılıp lauta sayram geldin Bortala yoluna çıkarıp beni Bortala kırıptı. Bortala'nın arkası yolu Ravan gidip.
0: Pek çok değil bu bana.
1: O Bortala kırgı vakti dedi ki yolla yaman güzel ey lauta. Aldırmay mı yancı mı? Yolla kenarı ne şehri çıkırgı çok aralıkta. İki taraf hazır tekimi güzelleşip etken de huzurlanıp ben. Ama bek astım yandısak. 20-40 manmay. İşkılıp bek güzel Bortala'nın ki hazır vakti bulup makyaj vakti. Yolunun iki tarafındaki darakla, iyilik payız çırakla göz aldım ki de batıda. Böpte yakışı bir yan tip, obdan arimilep, borutlarının keşik manzarasını yaman çıraylık. Aa, bir derya var, köyürük bu. Şu köyürüklerini aylınıp, hani ki yemek içmeklerim hakikaten ait yakışken, borutlarının bugünkü keşik manzarasını koldan verip koymam, ha?
0: Onda olsa, ah, gün bir şey binemedim. Bu işlep koyan şu pingranskende.
1: Şanghay sayıldı, onlara yerler okşaydı. Biraz akkı olurken siz mi?
0: İmam Ömer.
2: Ben bir getirdik, yoluş kure. Yişeyinin aldı koş liniyedir, havan.
0: Makul, makul.
1: Bayraziye, Lijinciye, Abdümabulla köpteydi. Tik kuduk.
0: Makul. Ne koş imal yolu mu ravan deydu, ha?
1: Hem de dehşet kilovatır bu fıçırlı. Ahmetcan.
2: May yeken mayısı. Konu bahçenin yindeki beton yol. Kaç vazet terettin. Mali Tokakhan al için iş vermişe. Yol dek sosak çetse abal.
1: Makul makul oldu.
0: Akide.
4: Dekona yoldur ben şurada bu amolda ötlü ala kökçülü.
1: Şu dekona yolları tuncu uçurken akide'nin ki. Doğumluklar da uçur büyürüp duran akide karan bugün katnışsız mı yok. Ya doğru
0: abi, bugün Gönce
1: okuptu. 26. yıl, 9. 28. günü Gönce okup, siz tıncı uçurun için de yakış çıktı. Doğumluktur da uçur, büyürüp durun, şu çeku türepinin yollarından bulamdı.
0: Yani Gülbekir'e, ben tümür anlığı için deydi o. 99'dan başlayıp,

0: yollarınızda.
1: Biz hemra.
0: Qadirlik anglıqçılar, Şinjandaki en isilten izdaş faaliyetimizde sizlerge ak mermayı, un, yağ, gürüş, açık sollarını işitip, Xeyriyet Allah'ın alkışı gayrış bilip atkan tamakları uçaydıgan, muhiti güzel, fuliven geçilgan mehmallarım aşkanızı tavsiye kılımız.
1: Andi yana sizlarga tavsiya qildigimiz Adil Savdo Sarayining udulig'i ichilgan Shiyu Dodosha.
0: To'g'ri, shalar ajoyib o'xshaydi.
1: Bek o'xshaydi. Vaqtingni bo'lsa berib shalarni yeb kelinglar.
0: Pasil shirkatining Pasil Ram Dengrezi ichimligini ichishni unutmanglar, bu bir xil tanarkar ichimligi. Agar og'izni ossanglar, ichkilik kodni solmoqsanglar, ko'p xil mukofotlar sizlarni kutib turibdi. Eng katta mukofot bilan shirki davlatimiz futbol komandasiga ko'z ko'rgan Mayir Bahram Abdullayevning musobaqasini naq maydon berib ko'rib qolish. Agar mukofot chiqib qolib qolsa, butun chiqimlarni Pasil shirkati o'z ustiga oladi, jumi. Undan boshqa Bahramning imzosi tushgan maykaga erishish, Bahram bilan naq maydonda surak tushish fursatiga erisha olasizlar.
1: Avtomobil klubi faoliyatida sizlarga tavsiya qildigimiz nomi quloqdan quloqqa yetgan.
0: Qo'lingizni tejaydigan.
1: Isil Abdul, Molli Grin Abdullari.
0: Ma bayramlik safarga chiqishdan oldida cho'qim avtomobillarga Abdul almashtirishni va avtomobillarni bir qur takshirib o'tishni unutmang, qaysilar.
1: Har qaysi joylarda setish o'rinlari va 13-5-9-75-75 nomer bilan aloqalasanglar bo'ladi.
0: Tasqabdan pasil shirkatiga berib Abdul almashtiraman deganlar.
1: Ashta qismi bo'ldi. Ma bu anondikin ma bu Molli Gringa berib pasil ichib kelsa.
0: Vaqtida bayramda chiqmay uy o'rtasi bo'ladi.
1: Shu.
0: Molli Grin Abdullarning joy-joylarda setish o'rinlari bor dedik. 13-5-9-75-75.

0: Ardasa dostanın uçurları karsak Venşin Taci Beyni oku terapten gelip Çimaşen Suidan'ın ötkendiki Kızıl Çarak'ta maç edip gelip azırak tostuş bakken Dayan Nur Mehmet Rahmet.
1: Buldu. İlgar malım azırma Gülcü Şehir'den uçur bədi. Şimalı Galibiyet Yoli Baykül Almalık Bağ Aramgayı aldı deki çoğun yolda maşallah köp lekin tostuluş yok deydu.
0: Buldu. Kaşkaya'da Vatu Cahit'e şanlı avatkan Visal. Karşalımız Rahmet Çuma.
1: Ben de Guangzhou'nun aldık yolları avankaya Kaşkaya'daki ya Roşengun'un uçuruyum.

0: ma haqiqatan ait ko'pga. Bugundan boshlab askar taylı 9-ning 30-inchi kuni. Tushdan keyin kechda to'silish biroz yig'roq bo'ladi. Har qitim shunda bo'lib o'tadi shunda
1: qo. Shu.
0: Qaysi kuni masalan jongcho bayramlik demilish ati jongcho bayramlik demilish degan kuni qanday bo'ldi?
1: Ajoyib to'silib ketdi yo'llar.
0: Mana shu kuni 8:20 da ishdan tushib, yishyangi saq 1 soat 15 minut bo'ldim.
1: Soy
0: yo'lida bak to'sildim. Kimliki ağzını anlasa bugün bek tosaldı dedi. Şu insanlarda bolsun. Bugün ancha yanda tosish chiqamaske.
1: Shunaq.
0: Zan Xuyjan Jongjeri bakan hazır Shibaja xuluda tosish bakan. Qaga yollarda bekmamaske. Aningchi ludumu tosish bakan. Lekin 9-ning 30-inchi kuni hamdi. Ahval qaravraq sirq chiqishlan alay tavsiya qilamiz.
1: Shu, endi olmasinkini dedikmi, demidik, ma sharchidan ayrodrom qarab manga yo'llarda mashina bir qadar ko'p, lekin yo'llar ravon, to'silish yo'q, yana Jichan qovsuda dedi, a?
0: Bo'ldi. Daochan Maxsum Guangzhou Xinfugan Yilian Guanli Youshan Gongsiga. Yinshi Guangzhou Baxit Xinfugan dedi baxt tuyg'usi yemak ichmak boshqarish chaklik shirkatiga Shenzhendagi eng ig'iz binoni oldi turib telefonni anglayotima dedi juma Davudjon Maxsum qarshi olamiz
1: to'g'ri
2: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerbi. Bir geri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlikide çınıqsınız. Siyafet salı da dost bradarlarınızı kütü alsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin haşametlik turmuşudun bəhriman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan təv pulada 5. evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüde Çoğun Bazar Öycay Çekişirikli'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-103-2-3-0-16
0: Davutcan Maksum bizden avazımız ne? Şincan'daki en egiz binanı aldı yanırt etti karan.
3: Müzik bir işini.
0: Rahmetcan. Rahmet
1: Biz mi körüp hoş olduk hazır ha?
0: Biz tasavvur kılamayız de. Bu anlık uçumuz evet kendi kendine. Şincindi mi anlığa bak Allah bak ya. Tabi hoş olduk. Ticaret hazır anak tapsan. Davut Can Maksum.
1: Emsi yana vakit bak.
4: Yon kurul halkının 70 yıllıkını tebrikleş pahaliyetiki katlaşkan mezgildeki muhim sözü, muhim yol yorukunun ruhini çoğunkur özleştirip, Adonum Rayonluk Partiya Komitetinin talibi boyuca işleşini aldımkı orunğu koyuş, batırlık bilen aldıda menişte açın durup, noktalık vazife, noktalık hizmetlerini emel iyileştirip, ünüm yaratışını kem kötsiz çın tutup, yıllık nişan vazifini bütün küş bilen orunlaş gerek deb ta'kidladi. Erkin Toniyaz, Jongo Yevropa növetçi poizi tügini merkezlik tarqaq toşuş tutaşma liniya kuruluş türi nəx meydanada kuruluş əhvali dokladını anladı. Həm də süpət beyxətərlikigə həqiqi kapalətlik qiliş aldınqi şərtidə kuruluş mudidini tətur sanaq boyuca uğrullaşdırıb, kuruluş qədimini tezlətib, türini baldur püttürüş, baldur ünüm yaratış, baldur mənbətlənişgə türtkü buluş. O aqıl port kuruluşunu tezletip, köp xil ulanma transport usulüdün icadi paydalanıp, texmu köp yükçelip qilip, eşya obrot tügününün iktidarını sicil aşırış gerek dəb təkilidi. Ölkü yolu 28-ci liniyası Qulca yeni aeroportu yuqarı sürətlik taş yolu kuruluşu meydanıda kuruluş qilishinin yaxşı məzgilini çın tutup, yıllık məbləq seliş vəzifəsigə çın qadılıb, məsuliyyətini çın atıb, çın tutup tez işləb, bexətərlik, süpət və sürətni mas alğı sürüşni işqa aşırış gerək dəb təkilidi. Erkin Toniyaz, Jongo Tibbi Doğurgərliki Qurohi Tianmuhu Bio Pen Texnika Şincan Çəklik şirkətinə karxananı pen texnikada yenilik yaratış nəticələrini qollanış, aylandırışını tezlətib, kəsb zəncirini özüksüz uzartışqa ilhamlandırdı. Qorğaz sənayət rayonunun zavod binasını ölçəmlik qılıb özgərtiş və onundan faydalanış əhvalını görgəndən keyin kəsiblərini müvafiq aldın planlab caylaşdırışda çıng durub, sodigər çağırıb məbləğ cəlb qılış salmıqını zoraytıb,

0: Cemi 2420 derecedin taşkırı çoğun üskünelerini toşuş abdumobilini tamujnadın tez ötküzüşke kabaletli kılgan. Bu bulturki şu mezgildikidin 38.8% köp bolgan.
1: Stansımız haberi. Şarkı Cungar İktisat Teknik Terapiyat Rayonu yakında nöl karbonluk akıl kan kuruş hizmetini resmiye başlap, kanını yeşillaştırış, akıllaştırış, töven karbonlaştırış terapiyatı yenimi türtükü boldı. Türünü ortak kuruştaki yetekçi karkana Cungu Energiya Kuruluşu Guruhi Yipuli Şincan Şirketi Yadroluk Kan Teknikisi Ötkülüge Sıcılı ucum kılıp, üstü uçuk kömürken meşgulatı da layihalash, partiltiş, kizish, toşuş, topu çıkırış bütün ceryanını, o akıl tızgılleşini emelge aşırdı. Şirketin injineri Wu Baoling, karhanının ademsiz uşkuda savmuyağı kılış, 3 ölçemlik partiltiş layihası akıl sistemizde, kömürkendeki teşi partiltiş alkısta, partlatkış doğrunu arılaştırıp kaçılaştın, Teşmige doğru kaçlaşkıç bolgan jarayanda bir konupki bilen toluk avtomatik meşgulat kılışını emelge aşurganlıkını bildirip mündak dedi. Orun belgüle sistemisi ve körü periklendirü sistemisi koştuk. Teşminin eniklik derecesini asasi cahitin 2 cm etrafı da tizgirli yılı boludu. Nöbette Şarkı Cungar İktisat Teknik Terakiyat Rayonu'daki 11 kan, Avtonom Rayonu'nun otura derecelik, akıllaşkan, kömürkan tekşürüştün ötüp, yeni energiyalı kan avtombeli tahminen 1500'ge yetip, umumi avtombel sanının 60%'ini köprakini ilgilep, her yili tahminen 286 bin tonnada karbon 4 oksit az çıkarıldı. Akıl kan meşgulat sistemisinin tez kullanılışı şucadaki akıl cabduk yasımıçılıkının Şarkı Cungar'ı makallaşıp yeltiz tartışığı türtükü boldu. Bultur 10 çayda Şarkı Cungar'ı makallaşkan Şagun Yueşin akıl cabdukçılık şirketi 100'ye yakın kan avtomobilini akıllaştırıp özgertiş zakızını kobul kılıp ciddi işlep çıkarmakta. Şagun Yueşin Akıl Cabdukçılık Şirketinin muavin baş direktörü Gao Tianan mındak dedi. Bu metil alkogol yakılgılık musabısı aşırılgan avtomobil. Şarkı Cungar rayonunda kömür kimya sanayi karhanaları köp bolgaçka bu karhanalardan çıkan metil alkogol yakılgı materyalden faydalanıp bu avtomobilini yasap çıktık. Nöbette Şarkı Cungar Yihua Kançılık Şirketi de şiltilvatıdı. Yakın yıllardan bu yan Şarkı Cungar İktisat Teknik Terakiyat Rayonu 5G Tori Sünni Akıl, Çoğun Sallık Malumat Katarlık Aldıngı Katardaki Teknikalarını tayinip bütün zencirlik akıl kan sistemisi berpa kıldı. Şarkı Cungar bu yıl nöl karbonluk kan berpa kılıştı ötkelge ucum kılış 3 yıllık erkitini başlap nöl karbonluk akıl kanda ülge körüstüşten kölemleştirip kullanışkı ötüşüne tiz algı sürüp akıl cabduk ve yeşil töven karbonluk viner senetinin teyhimi köp kan rayonu da teyhimi köp kuruluş muhiyeti kullanışıga şarait hazırladı.
0: Stansımız haberi. Yevropa İttifakı tərəb yığında Yevropağa eksport qılıdığan çeqra sırdırgi yeməklik işləb çıxırış karxanalarını əngə aldırış tizimlikini elan qıldı. Bordala oblasıdaki Şincan Şipa Sağlamlıq Yeməklikleri Çəklik Şirkti bu tizimlikdən orun eləb, Şincan tuxum məhsulatlarının Yevropağa eksport qılını sahəsirgi boşluğunu doldurdu. 9 ayının 26 günü Şincan Şipa Sağlamlıq Yeməklikleri Çəklik Şirketinin seyxına işləb çıxırış liniyası tərtiblik aylını vatatdı. Xizmətçilər yeni tuxum bilən pişiqlanğan tuxum suyuqlığı, tuxum uni qatarlıq məhsulatlarını təkşürüb uğrab qaçıla vatatdı. Yuqri yeni texnikliq karxanı bolğan bu şirket diqtini öy quşları tuxumunu enchiki pişiqlaşqa mərkəzləşdirdi. Bu şirket işləb çıxarğan tuxum suyuqlığı, tuxum uni, qaqlab pişürüş, göş məhsulatlarını pişiqlaş qatarlıq sahələrdə kən işlətilməkdə. Bakteriya eritkücü enizm, sudi eritilgən tuxum iqi aqsili qatarlıq aşırma qımeti yuqri məhsulatlar, tənərkət uzuqlığı, olayda tibbi dora yeməklikləri qatarlıq musabıqı işlərğə mülazimət qılış iqtidarıqı iyə. şirket işlep çıkırış merkezinin zavut başlığı Wang Zhongxin, karxananın Avrupa'ya eksport kılış salahiyetine erişip, məhsulatlarının Avrupa pazarına kirişine asas salgalıqını tonuşturup,

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Eğini müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Kuruluşunu algı süreyli.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

Oxşaş bolmagan yol, oxşaş bolgan tallaş. Azadı keyfiyatta işten düşüp, ravan yolla bilen öyge kaytış. 107.4 Katnaş Sennet Radyosu.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 174 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xoşal minutlarda, köyünüz yerin çağladı. Yardımga muhtaç vaqtlarınızda yanala 174 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 174 Qatnaş Sənət Radiosu sizning ihtiyacınızga her vaqt kulaq selishni xohlaydi.

Avtomobilga çıkıpla 174 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 174 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda özünüzde nurgun

0: Dostlarım, kegan uçurluğa karışsak, Ekber Guanxuy'nin kavazlık uçurlu varken yakış mı?
1: Damyar, Damyar, bu şey yakış mı? Mustayılı Ulanbay yakılış konusundan 5-3 görüntekler avan.
0: Hoş, yeni bir uçur.
1: Guanxuy görüntekler avan.
2: Rahmet.
0: Oldu, rahmet uçurunuzga.
2: Qadirli anlıqçılar, tan tarbiya ve sağlamlıq programımızın ki bir saatlik vaqtimi toshib qapti. Programımızni yoqtirib anglagan qiziqliq bilan programımız qatnashib uchirbagan barliq do'stlarimizga rahmat aytamiz.
0: Rahmat aytamiz do'stlar.
2: Mikrofon oldida kreatsiyachilar Urkas Sultan bilan Zulfiya Abduqodir.
0: Navbatchi muharrir Ramila Ablamat.
2: Xayr xosh do'stlar, atik programımız ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar.
0: Xayr xosh do'stlar.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejaq qo'shaqmayda, ishlaydi.
2: Taksi.
3: Her günü bekliyiz. Şincan Radyo Televizyon Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun seferinizde biz sırdaş programımızda bulunduk.
4: Kınanla, programı başını gitti. Kızıkardık yeni paranlarını anlamına bağımlı.
3: Seferinizde biz sırdaş.
4: Biz sırdaş.
5: Seferinizde biz sırdaş.

Hürmet radio anlıqçılar, her vaqt mehr muhabbet yaşınlarını ümit qılımız. Şunu bilen bugünkü xeyirlik akşam programımız axırlaşdı. Yaqtırıp anlığınınlağı köp rahmet. Programı riyasetçisi Dilraba Anwar. Hürmet radio anlıqçılar.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bir aram kılın. Yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözler, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Әнді аңлайдығының ла, Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмәт итқұмба программысы.

Dostlarımızın ki uçurları karaylıya Amine Gül Hanım, Abdurrahman Somkiçi, Katarlık dostlarımız yaktırıp anlavatkan özün köngül sözlerini kaldırıp

Çünkü bayramı devlet bayramılık demeliş mezgelede bütün şehirdeki 39 noktalık soda saray, talla pazarı katarlık soda karhanları istimalini ilgiri sürüş pahaliyatlarını kanat yaydırdı. Bayramlık istimal bazarının kızgınlığı sicil eşip, şehir ahalları sayacıyla mal setveliş, aram eliş ceryanı da cemboluş keyfiyatını his kıldı. Bayram mezgelinde 13.315 kızık liniyası keç gündüz özülmeyi mulazmet kıldı. Şehir boyunca bazarını nazarat kılış başkuru sahasıdaki erz şikayet, ciddi ekvalığı takabül turuş meksus liniyasının 11'i ve sayahatki alakadar erz şikayet kılış kızık liniyasının 9'i tesis kılındı. Adetki erz şikayetlerge 24 saat içinde inkas kaydırılıp bir taraf kılındı. Ciddi işlağa vaxtı da inkas kaydırılıp 2 saat içinde bir taraf kılındı. Şunun bilen bile, bütün şehirdeki noktalık soda çembereki menzeri rayonlarda 56'da istimal hukukunu koğdaş mulazmet punkti tesis kılınıp, istimal maceralarına dair erz şikayetlerini tez kabul kılış, tez tekşürüş, tez bir taraf kılış işkaşırıldı. Çünkü bayramı devlet bayramlık demeliş mezgilde Ürümçi şehrinin sahiye sağlamlık sistemisi demamay davallaş mulazımetini yolu koydu. Her kaysı çoğun doktorhana, mahalle ve yezi pazarlardaki davallaş aparatları normal kesel ködü. Davallaş, ciddi davallaş, haksız kesel görüş, vaksini emleş hizmeti devamlık elip verildi. Hazırdel, küz ve kış peslinin almış mezgili. Tarkılışcan zukam köp görüldüğün mezgil. Bütün şehirdeki 113 vaksini emleş ambulatoriyası da demeliş mezgildeki növetçi mulazimet yolu koyulup, vaksini emleş mulazimeti devamlık elip verildi. Demeliş mezgilde Abdunum rayon, Bingtuan ve Ürümçi şehirdeki 27'de hükümet doktorhanesi, 106'da mahalle sahiye mulazimet merkezi, yezi bazar şifahanlarda dem amay kesel görüş ambulatoriyası tesis kılındı. Maskademde puhralağı mulazimet kılış sağlamlık sepri, çoğun tüpteki haksız kesel görüş pahaliyeti kanat yaydırıldı. Bütün şehirdeki 31 davalaş aparatı, 600'ün artık tibi xadım, ahalla ultrak rayonu, mahalle, kent, bağca, soda çembereklerine çoğun çöküp, haksız kesel görüş, salametlik tekşürüş, sözünümü kesellerine yetekçilik kılış qatarlıq, halkı kolaylık mülazimetlerini kanat yaydırıp, ela süpetlik davalaş baylıqını amminin işik aldığıca yetküzdü.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin bar programısı. Programımız ne? Davamlaştırvatımız. Dostlarımızdan əzizi qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlayatqan özün köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostlarımdaq bolsa məzmunlarımız ne? Davamlaştırayla. Poyiz beltini aldın kilişip setveliş vaqt dairesi yeniden tanşaldı. Poyiz beltini aldın kilişip setvelişini noktada sınaq kılış mülazimeti de aldın kilişiş vaqt dairesi baldır boğanda poyiz kozguluştun 30 gün burun, kiyim boğanda 17 gün burun kılıp tanşaldı. 9 ayının 26 gündün başlap tömür yol tarmaqları Beijing, Şanghay yukarı süratlik poyizi, Beijing, Şanghay tömür yolu sınaq noktalarda poyiz beltini aldın kilişip setveliş mülazimetinin aldın kilişiş vaqt dairesini ilgirki baldır boğanda poyiz kozguluştun 60 gün burun, kiyim boğanda 17 gün burun bolıştın tədirce alda, baldır boğanda poyiz kozguluştun 30 gün burun, kiyim boğanda 17 gün burun bolışqa tənşidi. Yolucula tömür yol 13306 yan telefon aboneciler terminalıdaki aldın kilişip belə setveliş məxsus rayonu arqılıq aldın kilişiş ihtiyacını toldurusu boludu. Yani 9 ayının 26 günü 11 ayının 24 gündün borunqi poyiz beletlerini aldın kilişi alaydı. 9 ayının 27 gündün 10 ayının 26 günü üç boğan məzgil tənşəş ötkünçü məzgili bolub ən kiyim boğanda 11 ayının 24 gündeki beletini aldın kilişi alaydı. 10 ayının 27 günü başta baldır boğanda poyiz kozguluştun 30 gün burun kiyim boğanda 17 gün burunki poyiz beltini normal aldın kilişkili buludu. 7 ayının 23 günü başta poyiz beltini aldın kilişip setveliş mülazimeti sınaq kılıngandı buyan yolucularının bele setveliş təsiratını özlüksiz aşırıp toşuş iktidarı bilen ihtiyaç münasibetini texmi yaxşı maslaştırış üçün tümür yol tarmaqları aldın kilişip zakas kılışqa alaqadar sallıq məlumatlarını taydil təhlil qılıb, xeridarlar inkas qılğan fikir təkliflərini kəng dairədə yığıb rədildi, həm də sistemini əlalaşdırdı. 9 ayının 26 günü başlayıb, aldın kilişib belə setveliş mülazimətdir ki, aldın kilişiş vaxtı baldır boğanda

Dostlar tövende, bir hayatlıqını qutquzalaydıqan iş bolsalı ərzidu mavzuluq axbarat hikayesini dextanlağı sunumuz. Yakında Ürümçi şehirdeki bir doktorhanının kan işlikçi qol hüceyri yığış öyüde 1995 yıllarda doğulgan asas katlam kadri Tiye Ependi kan işlikçi qol hüceyri taqdım kılışını oğuşluq tamamlap Şincan'daki 258. memleket boyunca 24.006 kan işlikçi qol hüceyri taqdım kılıqçı bop kaldı. Bu kımmetlik hayatlıq uçuruşu bir yarım yıl borunki bir katımlıq amuyum.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşad ahırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlayan, programımız katnaşkan barçınlağı köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Malik Hasan.

0: Her günü seherde işkım onganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etikalliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını anısından karşılayınız.
2: Her günü işten düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamak konuyla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan götürülgen üstüdür. Bostanlık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. İpek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitisi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı eğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişenizde karşı alınız.

0: hadiya deb biling. Har kuni saharda quyosh nurining chehringizga parlab tushganligidan, yangi bir umidning yo'lingizni yoritib turganligidan xursand bo'ling. Har kuni saharda sizni shirin tushdan uyg'otgan soatdan minnatdor bo'ling. Chunki u teningizning salomat ekanligini, hayotiy kuchingizning urg'ib turganligini, yangi bir kunni boshlaganligingizdan derak berdi. Shunga har kunimizda saharni to'lib toshqan ishonch bilan kutib olaylik. Hurmatli radio tinglovchilar, ufqning suzilishi bilan yana bir yangi kunni tabassum ilkiri kutib oldik. Go'zal orzularimizni ishqa oshirish yo'lidagi yana bir kunimiz boshlandi. Umid kutilgan go'zal saharda sizlar bilan 174 dan xayrli sahar programmamiz orqali sirdishish fursatiga erishganimizdan to'liq xursandmiz. Har bir kuningizlar xushonlik ichida o'tsin. Men riyosatchi Daniyor Mahmud. Bugungi programmamizga to'g'ri mazmunlar o'rinlashtirildi. Avval turmush berimlari sayfamizda o'rqilmoqchi bo'lsangiz, nashtada bir stakan shikarsiz porchoq suti ichiching. Sovuq kunlarda badanni issiq tutish uchun kiyimni ustilab kiysa bo'ladi qatorliq mazmunlarda savatlarni sizlab beramiz. Programmamizning sog'lomlik soatlari sayfasida besimni pasaytishning 3 xil usuli. Bak samirib ketsa, anglash iqtidoriga ta'sir yetishi mumkin qatorliq mazmunlarda savatlarni anglaysizlar. Qiynam sirosla, amni deyqitimla, programmamızdan tapsiri məsmanlarda bolsın.
1: Səhərdiki tan quyaşı bilən tan uyğunu. Vücudunuzni küş qoyatki toldurub, kötürən qoruq bilən yeni bir künge yüzlənin.

Hürmetli radio dinleyiciler, emdirik tanla turmuş birimlere sahipimiz ki oranlaştırılan mesmanlar bolsun. Oruqlamaqçı bolsanız, naştada bir stakan şekersiz porçaq sütü için. Porçaq sütü əla sifətlik aqsıl mənbələrinin biri. Onun tərkibində yenə dadur izoflavon, dadur lecitin, dadur steroid qatarlıq tərkiblər var. Porçaq sütünün qorsaq toyduruş toyğusu küçlük bulub, oruqlamaqçı bolğan, bədən eğirliqini kontrol qılmaqçı bolğan kişilərgə mas gəlidi. Porçaq sütidəki kalsiyin miqdarı kalsiyin 10-dan 1-ge toğri kelidi. Şoňa kalsiy toluqlaşda porçaq sütidəki taýyny bolmaslyk gerek. Onuňdan başga porçaq sütidäniň tärkibindäki senek, selin, vitamin A, vitamin B2-läriniň miqdary mu kalsiyinkinden töwen. Soğuk günlerde bedenini ısık tutuş için kiyimini istilap giysi buludu. Temperatura tövenligen dinkin, nurgun kişiler kıylınırak giyinip, çin oran valsıla bedenini ısık saklıgılı buludu dap karaydı. Ameliyette bu ısık saklaştaki en yakşı tallaşemez. Tatkikatlarda malum buluşca, kiygen her bir kat kiyim arasıda hava kaviti bolğandı da, andın soğuk havanı tekimi yakşı ayırvetgeli buludikken. Agar bedenge çın çaplışıp durduğun kiyimlerini kiyip, kıstırma kavet arasırki havanı sıkıp çıkarıp etken de, ısıklık saklaş rolü yakşı bulmaydıken. Kiyimlerini üstelep kiyiş usulünü ögün bileşini tavsiye kılmız. İç kiyim, nipiz hem yumuşak, bedenge çaplışıp durduğun rahat buluşu gerek. Sırtkı bir kavet kiyiminin nemlik sömürüşcanlığı küçlük buluşu, bedenge pek çın çaplışıp durmasızlığı gerek. Çapanın yakısı, yeni, beli, yemleştirilen kılıpla yelense ısıklık saklaş canlıqı güçlük boludu. Daim boynuğu yaldırıp gelişinin sebebi boyun umurtkısını buluşu mümkün. Nurgun kişiler boynuğu yaldırıp gelişini uxlaş ağlıdının yakşı bolmasızlığı keltirip çıkarğan dep karaydı. Ama meselenin boyun umurtkısıda ikenlikini azaldan oyla bakmağın buluş mümkün. Yastıqının ilgis pəslikki muhabıq bulmasa, ya ki uxlaş aleti yaxşı bulmasa, boyun mör muskulları, serkat qatarlıq yumuşak dokulmala, uzun vaqt ziyada tartılıp saxmılınıp, muskul talaları elastikliğini yoktup, yallığınış faktorunu payda kılıp, nerva ahırkı uçlarına gıdıqlap, boyunğa yaldırıp kiliş alametlerine payda kılıdı. Bimar kündelik durmuşta tövendeki bir kancı noktini şıkaşırış gerek. Birinciden, boyun omurtkısını uzun vakit bir hıl halette turğulmasızlığı. Meselen, beşini töven kılıp üstelgi yitu almasızlığı, yan telefon oynamasızlığı. İkinciden, uflığında muhabıq kıyafetini saklışı ve muhabıq yastıqını tanışı. Üçinciden, boyun omurtkısını ısık saklaşka dikkat kılışı. Törtinciden, boyun, mör muskullarını çeniktirişini küçeytiş gerek.

Hürmetli radio dinleyiciler, 174'ten hayırlı seher programımızda devam ettiratımız, amda sizlerne 174 katma sanat radyosunun bugünkü bütün günlük programlarının an tanış vakti ve bir kısım programlarının kısıkçı mezmunudun haberdar kılımız. Hazır an tılvatkan 174'ten hayırlı seher programımız ahırlaşkan denkin saat 7'den 30 minut ötkende Vatan Menin Ailem programısı dektanlar boludu. Saat 8'den 30 minut ötkende Atiyanlik Xabarlar programısı. Saat 9'den 15 minut ötkende Atiyanlik Yollarınızda Biz Samira programısı. Saat 11'de Sapırınızda Biz Sırdaş programısı. Saat 12'de Menin Optimobilim programısı. Bunun da an yeni Optimobil uçurları, Optimobil'a ait bilim savatla, Optimobil seti-setiuliş doğrusurik uçurla dektanlar boludu. Saat 13'de Çüşlik Yollarınızda Biz Samira programısı. 174 Katna Sanat Radyosu'nun her gün 3 saat 13'ten 15 kişi anıtıldığın Çüşlük Yollarınızda Biz Samira programısı Çüşlük Aramınızda Ehmiyet Kılgısı. Saat 15'de Kanun Sizge Hemrah programısı. Saat 16'da Sizge Rahmet İtkınba programısı. Kişiler arasındaki mikir muhabbet tavsiye kılındığın Yaxşı İş Yaxşı Adamla Arkılık aktif kıştarıktırgan bu programının ganimet damlarını koldun bir koyma. Saat 17'de Gülgünçler programısı. Saat 18'de Katnaş Lenisi programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızda Biz Samira programısı. Saat 20'den 30 minut ötkende Şincan haberlerini anlayısla. Saat 21'den 15 minut ötkende Tenterbiye ve Sağlamlık programısını anlayısla. Bu programımızda an yığın tenterbiye haberleri, çiniqiş bilimleri, sağlamlık saatleri diktanlar boludu. Saat 22'de Sapırınızda Biz Sırdaş programısı anlatılıdı. Saat 23'de Hayırlık Akşam programısı. Bunun da yakınlık nakşı müzikala Köngül Aram'ın adı boludu. Saat 24'de Sizge Rahmet İtkınba programısı anlatılıdı. Saat 1'de 174 Katna Senet Radyosu'nun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.

Qadirlik anglıqçılar, Vatan Menin Ailem programımız arqılıq sizler için mülazimat qilish maqsadida yana mikrofon aldıq geldik. Her bir kününlarının köngüllük ve ähmiyetlik ötüşüge tilekdaşmız. Programımızı avval qadakli yaqtırıp anlaşınlarını qarşalımız. Mən Riyasetçi Daniyar Mahmud.

Vatan mening oilam programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqapçısı Sulu Şitinda mas qadamda anlatılıdı. Programımızni Sulu Şitin apçısıdımı anışınganı qarşalımız. Bu qitimki programımızda mundaq mazmunlarda anlatış berimiz. Avval Şinjanniki yeniliklə sayfamızga orinlaşdırılğan uçurlar deqtinglar boludı. Men va mening vatanim Cumhuriyet Untumaydı sayfamızda xalqni va emgekni untumagan Şinjilan bilan tanışımız. Men va mening vatanim Tianshan o'g'il qizlarining davlat muhabbati sayfamizda Changjiang daryosi bo'yida 2 kunda 3 odam qutqizgan Xinjianglik yigit Yusufjon Habibulla to'g'risida to'xtalamiz. Yorqin ism sayfamizda mamlakat bo'yicha fidoilar mulozimdirki 400 munavvar fidoi qatoriga kirgan Wen Yuqong to'g'risida so'zlab beramiz. Programımızda orlaştırılan mesmalarını anlayış, anlayıcılarımızdan yana dağınlık programımızda katmışıp, uçurlan yollap duruşunu kızgın karşılığımız ve işin sıfımızdan numarı XG1074FM. Ana programımız başlanıplam dostlarımızdan uçurlan edip gelişki başlattı. Anlayıcılarımızda kızgın karşılığımız. Abdükerim efendim, hoş geldiniz. Karşılığımız etiyenlikiniz hayırlık olsun. Seherden başlangan işleriniz onuşluk olsun. Kayser Ayal isimli kadımız bu programımızı yaktırıp anlayıp da hoş geldiniz. Karşılığımız. Nakşilerden hazırlandım. Savatlarını tepsili anladım. Rahmet sizge erigen uçurunuz ne? Tapşırıp aldı. Köptün köp rahmet. Vatan minin ailem programımızı yanı dağımlık. Yaktırıp anlayışınız ne? Ümit kılımız. Tilsim isimlik anlayıcımız sizi muhşikapsız karşılığımız. Etiyenlikiniz hayırlık olsun. Yusenjan efendim bu programımızı yaktırıp anlayıp da hoş geldiniz karşılığımız. Etiyenlikiniz hayırlık olsun. Meryem adımız Muhammed programımızı yaktırıp anlayıp da bu programının onuşluk elip verilişi tilekdaşman degen uçurunu yollup da rahmet sizge. Patigül hanım siz muhşikapsız karşılığımız. Etiyenlikiniz hayırlık olsun. Ben bu sizlerin programlarını yaktırıp anlayman. Degen uçurunu yollup da köpten köp rahmet ettigendin keşkice barlıq programlarını anlayman deyip de rahmet sizge. Zekra hanımı yitip kapdı. Zekra hanımı programımızı yaktırıp anlap gül dəstilerini əvətip de köpten köp rahmet edip egen uçurunuzga. Halibdaş isimlik anlıqcımız güzel səhər əziz radio anlıqcı dostlar didar ghanimət Etiyenlikanla xeylik bolsun, etiyenden başlangan her bir işleriniz onuşluq, külleriniz xatırcamlik içi de ötüşünü tüleymen, rahmet sizge çapacaktınız. Ben Xotan Kumudun uçur bir vatman dapdu rahmet. Qalıptaş, sizin mühem işleriniz onuşluq bolsun. Anlıqçılarımızdan yana dağımlıq uçurlan yollap turuşunu ümit kılımız, xuşal keypiyatla her vaqt sizlerge yer bolsun. Amdiri qıtınla bugünkü Vatan Minin Ailem programımızın təfsili məzmunları da bolsın.

Hürmetlik radio oğluğucular, önde deyik tonla, Şinjan'daki yığınlıkla sayfımızki oranlaştırılgan məzmunlarda bolsın. Yakında Şinjan Kelimat Merkezi 2026 yıllık Şinjan'daki toğraklıklarına tamaşa kılış məzgili mülçerini ilan kıldı. Mülçerin işçe 2026 yılı Abdunum rayonumuzdaki toğraklıklarını bir kadar yakışı tamaşa kılış məzgili 2025 yıldaki karğanda umum yüzlük sel keyin bodu diken. Şimali Şinjan, Şarkı Şinjan'da en yakışı tamaşa kılış mezgili 10. ayının 5'den otur mezgiliden 10. ayının ahırının aldınkı mezgili geçip oladıkken. Cenubi Şinjan'da 10. ayının otursunun ahırıkı mezgiliden 11. ayının 5'i geçip oladıkken. Şinjan'daki toğraklarını tamaşa kılış mezgili 9. ayının ahırı Şimali Şinjan'da başlanıp 11. ayının otırları da Cenubi Şinjan'da ahırlaşıp Altın rang şimaldan cenubğa qarab pälen peysiman yeyilikken. Bu hüküm yakınkı mezgildeki kelimat arka körünüşü bilen münasibetlik. 9. aydın buyan Şimali Şinjan, Cenubi Şinjan, Şarkı Şinjan'da otturucu temperatura adetki yıllardakiden yukarı buldu. Mülçerinişçe 9. ayının ahırdan 10. aygıçe Abdunum rayondaki toğraklık tarqalgan rayonlarda temperatura adetki yıllardakiden 1.2 Celsius gradosdan 1.8 Celsius gradosgıçe yukarı buldu diken. Öl yığın miqdarı 30%'dan 50%'kiçe az buldu diken. Bu mezgilde toğraklık tarqalgan rayonlar ayrı malda 9. ayının ahırı 10. ayının otura ve ahırda 3 kitim otura hal kişilik ölü yığınlık hava rayının təsirge uçurab, temperatura 4 Celsius gradosdan 8 Celsius gradosgıçı tüvenleydikken. 10. ayının ahırda hava özgergen deyinkin, toğraklık tarqalgan rayonlarının otırıcı temperaturası 14 Celsius gradosdan tüvenlep, tüven temperatura 4 Celsius gradosdan tüven buludikken. Rayon cihetten karganda Şimali Şinjan, Şarkı Şinjan'daki toğraklıkla 9. ayının ahırda bir kadar yakşı tamaşa kılış mezgilige girdikken. En yakşı tamaşa kılış mezgili 10. ayının 5'inin otur mezgilidin 10. ayının ahırından aldınkı mezgiligece devam neşirigen. Şihu şehri, Karmay şehrinin Orko rayonu, Sancı şehri, Artörük nahiyesi, Mori Kazak Abdunum nahiyesi kadarlıq çaylardaki toğraklıklarını tamaşa kılış mezgili asasen muşu mezgil işçidi bulup ilgiri kiyinlikide azraq parak görülüdükken. Cenubi Şinjan'daki toğraklıkla sargı işinin başlanış mezgilige umum yüzlü kiyinirek kirdikken. Mülçerinişçe 10. ayının 5'de illik hava ikiminin tizginlişinin təsirde Abdunum rayonumuzda temperatura sel örlep ölü yığın azraq bulidikken. Aqsu vilayeti ve Bayınğulun Moğol Abdunum oblasti 10. ayının otursunun aldınkı mezgili ve otur mezgili de bir kadar yakşı tamaşa kılış mezgilige kirdikken. Qashqar vilayeti, Xotan vilayeti 10. ayının otur mezgilinin ahırlarda bir kadar yakşı tamaşa kılış mezgilige kirdikken. Cenubi Şinjan'ın köp kısım caylardaki toğraklıkını en yakşı tamaşa kılış mezgili 10. ayının otursunun ahırkı mezgilidin 11. ayının aldınkı mezgilinin ahırlarıgıca devam neşirgan bulup bir kadar yakşı tamaşa kılış mezgili 11. ayının aldınkı mezgilinin ahırlardan otur mezgilinin aldıgıca arka arkadan ahırlaşırken. Şayar nahiyesi, Lopnor nahiyesi, Bögür nahiyesi hem Qashqar vilayeti, Xotan vilayeti qatarlıq caylardaki toğraklıkla bu mezgilde arka arkadan en yakşı tamaşa kılış halı digi girdikken. Şinjan Kelimat Merkezi Erkaysi Mənzara rayonları ve sayahatçilerini en yeni hava rayının aldın məlumatına yakındın dikkat kılıp, hava rayının özgürüş əhvalı asasen tamaşa kılışkı beriş musabısını ilmi planlaşını əskertti.

0: Hürmetki radio oğluqçılar, vatan menin ailem programımızda davamlaştıratımız qani dostlarımızdan kelgan uçurlar qarap baqsaq oğluqçılarımızdan Qadir efendim xoş gelibsiz qarşanmız.
1: Hürmetli dünya sevgili. Etigendikning gultun güzel bolsun.
0: Rahmat, turgi bolsun.
1: Maşdalamon, tinch bolsun, bol bolsun, tinch

0: tamamen kaynağını hatırıgın bolsun.
1: Rahmat, yaxşı, güzel tilekler sizge mi hem yar bolsun. Abdurim efendim Moğolcu'da tur programımızı yaxtırıp anlayıp toxşı kapsız karşalımız. Hörgül isimlik anlayıcımız mı? Programımızı yaxtırıp anlayıp da kızgın karşalımız dostlarımız yana dağımlıq programımızga kulaq sağa izle.

Hürmetli radio oglugçylar, amde men we meniň watanym Jumhuriýet untmaýdy saýpymyz diýdiňler bolady. Bu saýpymyzda halkny we emgekni untmagan Şenjilen bilen tanışymyz. Şenjilen 1929-njy ýyly 13-nji aýda Sanşi ölkäsiniň Pingşin nahiýesi Şennandi kentinde tugulgan. Ýapon tajawuzçylaryna garşy uruş mezgilinde u kentdiki yip egirip rahtoqş grupsining başlığı bo'lgan. U Shigo kentdiki yatliq bo'lib kelgandan keyin amgakka aktiv qatnashgan. 1951-yili Shigo kentida dastlabki darajalik yezigirik kooperativi qurilganda u muavin kooperativ boshliqlik vazifasini ustiga olgan. Ayni chaqdagi ish taqsimoti bo'yicha haq hisoblash usulida erlar bir kun ishlasa 10 ish nomeri, ayollarga aran 5 iş numarı hesaplanatdı. Tansız numarı taksimatı ayollarının ictimai emgek katnışış aktiflikiga iğir təsir yetkizgen idi. Ayollarının emgek iktidarının erlerden qilişmaydıganlıqını ispatlaş üçün Şenjilen ayol kooperatif əzalarını təşkilləb er əzala bilen emgek musabıqsını qanat yaydırdı. Er əzala iniqli qalbi qazınımı ızdab qarab aram aldıganları aram eleyi verdi. Seperver kılıngan ayınlar, özünün hukuk mənfəətini qolgı geldiriş üçün baştın ahir etizda minut sekundini qoldan bərməy işləb, ahirda ayal kooperatif əzaları musabıqrə yenivalıdı. 1952-ci ili Shigo kəntidə ər ayalla oxşaş işini qılsa, oxşaş iş numara xatırləş iş qaşırılgan. 1954-nji ýyly 9-njy aýda Jonghwa Halk Jumhuriýetiniň 1-nji nöwetlik mamlekatlyk halk gurultyýda Şenjilen täşebbüs kılgan er aýallarynyň okşaş işiga okşaş hak beriş pikiri ýeňi Jonghwanyň tunji asasy kanunyna kirgizilgen. Şunindan kyn Şenjilen 1-nji nöwetlik halk gurultyýdan oda 13-nji nöwetlik halk gurultyýygacha mamlekatlyk halk gurultyý wekili bolup saýylyp, mamlekat boýunça oda 13 nöwet saýlanan mamlekatlyk halk gurultyýynyň birden bir wekili bolup galgan. Durmuşdaky köplegen sahalarga çetilgan. 1973-nji ýyldan 1983-nji durmuşdaky köplegen sahalarga çetilgan. 1973-nji ýyldan 1983-nji ýylgacha Sanşi ölkelik ayollar birleşmesinin mudiri bolgan mezgilde u qat'i halda nazarat derecelik rehberi kadrlarının maaşını almay kadrlık salahiyetini yetkimegen. Islahat ecvitiş yolga koyulgandan buyan u Shigo kentini yetekleb tömür keçmisi zavuti, magnet zavuti qatarlık karxanlarına kurdi. Keyin yana muhit qoğdaş çaqırqığı avaz qoşup, bolğımı qoyup berdiğan karxanlarını taqap, qızıl sayahat və özgeçi kəsiblərini tip özgertip tərəqi qıldırdı. 2020-ci ilin 6-cı ayının 28-ci günü Şenjilen Sanşi ölkəsi Çangcı şəhərdə 91 yaşıda vapat boldı. O ilgiri, xalq qurultu vəkili bolğan ikəmiz, xalqı vakalıdan sözlişimiz, xalqqa vakalatan ish qilishimiz kerak degan edi.

0: Hürmetli radio dinleyicileri, vatan menin ailem programımızda davamlaştırdığımız qani dostlarımızdan kelgan fikirler qırsaq. Abdukerim efendim programımızni yaqtırıp anlaytıpdı səhərdə çeniqqash. Qaysar ayalı ismli kadimiz mo programımızni yaqtırıp anlaytıpdı naqşlardan hozırlanıpdı. Badam taksisiz muxşikepsiz qarşalımız yeni bir günlük ticaretimizni başlaş üçün yolga çıxdıq depdi. Ticaretimizin oğuşluq bolishini ümit qılımız. Esil təmisimlik anlaycımız Yaxşımızla köşbansır aldırıki yollara avan, mən bu dükkan aşqaş yaxdırıb anlavadı mən dəbdu köptin köp rəhmət bəgən uçuranızqa. Onun başqa qaraydıqan musaq anlıqçılarımızdın, Məriyəm xanım mı bugün yaxşı məzmunlarını orınlaşdırıbsız, proqramınızı yaxdırıb anlavadı mən cəpa çəkdiğinizdən yer digən uçurunu yollabdı rəhmət bəgən uçuranızqa adı.
1: Көл билан қумлық түшіп кеткен Бағраш көлі, 8-ші айда суды ойнайдыған, қайлы қылып құштамаша қылыдыған, қумлық сахилыда дака қылыдыған көңілдікірек жай. Дақылқы Шинжаңдыки сәйя деп тәріптілінді. Мәнзір райындыки мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның белеті соғы қылынды. Телефон 0996 25 66 666.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Amda anlaydığınızla Xinjiang Radio Televiziya Stansiyasining Men va mening vatanim Tianshan o'g'il-qizlarining davlat muhabbati alohida sahifasi.